0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler radyomarata.com'da.
1: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele almaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bugün Matta 28. bölüm 20. ayet üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim ayetleri var. İsa Mesih bu şekilde söylüyor. Bunlar üzerinde konuşacağız. Evet, ben pastörüme dönmek istiyorum ve sormak istiyorum. İsa Mesih böyle söyledi ama Mesih'in sonsuza dek bizimle birlikte olacağının kanıtı nedir?
1: Aslında öncelikle kendisinin sözleridir diye düşünüyorum. Yani diyor ki ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım.
0: Evet.
1: Evet, bunu söylerken artık İsa Mesih hizmetini tamamladı. Yani öldü ve dirildi ve öğrencileriyle yine 40 gün birlikte oldu. Evet. Onlara kutsal yazıları açıkladı ve onlara yeni bir buyruk veriyor. Son buyruk veriyor ve onları dünyaya gönderiyor. Ve bir başka konu, yine bu ayetlere baktığımızda aslında yakın bağlamına baktığımızda öğrenciler İsa'yı gördüklerinde ona tapındılar yazıyor.
0: Evet.
1: Yani o tapındılar, demek ki onu tanıdılar kimliğiyle. Bazıları da kuşku içindeydi diyor. Yani demek ki her zaman bir ikinci grup oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Orada. Ve sonra İsa o zaman tekrar vurguluyor. Yani yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Aslında bunları söyledikten sonra hala öğrencilerin kuşku içinde olduğunu anlamak da zorluyor beni. Çünkü onlara görünüyor, anlatıyor, evet, söylüyor, ellerini gösteriyor ama hala da bir kuşku var. Ve o zaman demek ki biz bu sözlere baktığımızda güvenilir kişilerce yazıldı ve tanıklar huzurundaki olaylar anlatıldı. Bunun kanıtı yani İsa'nın sözleridir ve İncil'in kendisidir. Ve İsa Mesih bu dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dediğinde de bir son nokta da koyuyor. Yani burada yani sürekli kendinin yaşadığını ifade ediyor ve kendisinin yaşayan Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yine bu dirilişten sonraki olayları anlatan Luka bölümünde geçen ayetler var. Ve oraya da baktığımızda işte İsa Mesih, özetleyerek anlatıyorum. Yani tamam. İsa Mesih yolda yürüyen Emmaüs denilen köye giden iki öğrenciye görünüyor. Yani onlar da İsa'yla ilgili konuşuyorlar, tartışıyorlar. Yanlarına geliyor ama onu tanımıyorlar. Ve sonra İsa onlarla birlikte konuşuyor. Öğrencileri, bunlar İsa'nın öğrencileri, onunla birlikte oldular. Ama hala tam olarak olayları anlayamıyorlar. Ve o zaman İsa soruyor, ne oldu, ne bitti? Ya diyor, herkes duydu işte Nasırlı İsa ile ilgili olayları, bir tek sen mi duymadın diye söylüyorlar. Ve yine onun ölüm cezasına çarptırıldığından söz ediyorlar. ve mezara gömüldüğünden söz ediyorlar. Dirildiğini ama onu görenleri görmemişler. Yani dirildiğini anlıyorlar. O zaman İsa Mesih onlara diyor ki, sizi akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması için gerekli değil miydi? Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Yani kutsal yazılarda dediğinde Mezmurlar Zebur kitabında, toplumumuzda Zebur kitabında Zebur kitabı olarak biliniyor. Orada geçenleri, yasada, yani peygamberlerin söylediklerine bakıldığında nedir? O kendisinin gelecek olan Mesih olduğunu ifade ediyordu. Sonra yani bunun hemen sonrasında 11'lere de aslında görünüyor. Ve onlar da hala İsa'yı tam olarak anlayamıyorlar. Yani tüm öğretilere karşı. Ama İsa Mesih'in ısrarlı bir durum var. Yani ben Tanrı'nın kelamıyım diyor. Tanrı'nın sözüyüm diyor. Yani bunu sürekli ve sürekli onlara bildiriyor. Ve kendisine inanmayanlara da nedir? Aralarına geldiğinde... önce onu bir hayalet zannediyorlar. Hı hı. Ve o zaman İsa onlara ellerini gösteriyor. İşte diyor, bakın yani benim, dokunun, görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Yine burada bir diriliş bedeni var ama yine de İsa Mesih onların arasında. Yani yüceliği var ve aynı insan ve aynı zamanda tam Tanrı olarak karşılarında duruyorlar. Kendisine bir parça kızarmış balık veriyorlar. İsa onların gözü önünde yiyor. Yani aslında olaylar gerçekleşiyor. İsa orada ama insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. O zaman İsa diyor ki, Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda, yani Zebur'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Hı-hı. Yani kendisi sözünü söylüyor ama Tanrı sözünü de bir kanıt olarak gösteriyor. Yani Musa'nın yasasında dediğinde Tevrat bölümlerini gösteriyor. Yine peygamberlerin kitapları dediğinde peygamberlerin aldığı vahiy ve yazdıkları kitapları tanık gösteriyor. Mezmurlarda dediğinde Zebur'da kendisiyle ilgili söylenenleri tanık gösteriyor İsa Mesih.
0: Hı hı, evet, tabii ki görüyoruz ki aslında Tanrı sözüne aykırı davranmaz ve İsa Mesih Tanrı'nın kendisi olarak geldiğinde de aslında sözlerini yerine geldiğini görüyoruz. Farklı bir şey yapmıyor aslında. Kutsal kitapta var olan peygamberlik sözlerini yerine getiriyor. Zaten o sözler vardı. Tabii ki şu ilginçtir ki insanlar ölüyor, bütün peygamberler öldü gitti ama İsa Mesih ben sizinle olacağım diyor dünyanın sonuna dek. Aslında burada onun biraz sonsuz olduğunu, normal bir peygamber ya da bir insan gibi olmadığını da görmüş oluyoruz değil mi pastörüm?
1: Evet, yine bundan önceki programda konuştuğumuz gibi onun uluhi kimliği anlaşılması zordu. Yani öğrencileri de anlayamadılar, burada da anlayamıyorlar. Ama İsa Mesih farklı olaylarla, farklı durumlarla, öğretileriyle sürekli bunun üzerinde duruyor. Yani birbirinden farklı metinler bunu doğruluyor. Ve kutsal kitapta bu birbirinden farklı yazarların, farklı metinlerin, farklı bakış açılarıyla İsa Mesih'in kimliğini ve hizmetini doğrulaması bizim için çok önemlidir. O zaman biz buna iman ediyoruz. Elçilerin İşleri 1. bölümde İsa Mesih göğe yükselmeden hemen önce öğrencileriyle konuştuktan sonra şunları yazıyor. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Burada İsa Mesih'in bir sözü yok. İki melek var, evet. Ama kutsal ruh var. Kutsal ruhun yönlendirişiyle o elçilerin işleri kayda geçiriliyor. Evet. Şimdi yani İsa göğe çıktı Ve diyor ki melekler, nasıl çıktığını gördünse aynı şekilde gelecek. Yani bu gökte olduğu süre ne oluyor peki? Yani çıktı tamam ve tekrar gelecek. Demek ki orada yaşıyor. Hala diridir. Hala var. Ve bu bizim ana ayetimizde olduğu gibi, ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim dediğinde, yani göğe yükseldikten sonra da var olduğunu, sonsuza kadar varlığının devam ettiğini ve aynı zamanda öğrencileriyle, yani bugün Hristiyanlarla birlikte olacağını vurgulamış oluyor.
0: Evet, aslında az önce bir ayet okudunuz ve benim orada dikkatimi çekti. Emmaus yolundaki iki öğrencisine peygamberlerin sözlerini anlamakta ağır davranıyorsunuz diye. Aslında bugün de baktığımızda belki müjdeyi duyan birçok kişi var ve belki ağır davranıyorlar gerçekten. Daha fazla İsa Mesih'i tanımak konusunda, gerçeği görmek konusunda. Belki bir noktada bir İncil alıp okumak ve Protestan kiliselerine gidip üzerinde konuşmak çok etkili olabilir. Çünkü İsa Mesih'in dediği gibi ağır davranmamak lazım.
1: Evet, ben de yani özellikle bu yapılan program aracılığıyla bu serinin tamamına bakıldığı zaman, yani İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak için bir fırsat sunuluyor. O zaman dinleyiciler, yani bu sözleri işitiyorlarsa, bu programda yapılan diğer bölümleri de dinleyebilirler. İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak için ve dinledikten sonra da onu gerçek kimliğiyle tanımak için ağır davranmamaları onların sonsuz yaşama kavuşmaları için önemlidir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki baktığımızda İsa Mesih fiziksel olarak aralarındaydı aslında öğrencilerin ve dünyanın sonuna kadar yanınızdayım dediğinde görüyoruz. Ama tabii ki göğe yükseldi. Fiziksel olarak artık aramızda değil. Nasıl oluyor da sonsuza dek bizimle olacak o zaman?
1: Yine aslında İsa bunu hizmet ettiği sürecince farklı dinleyici kitlelerine diyeyim, farklı şekillerde kendisini söyledi. Şunu yazıyor: gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen bize söyle dediler. İsa onlara, size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Yani Tanrı'nın sağında oturması nedir? Onun yaşayacağını ifade ediyor. Sonsuza kadar var olacağını ifade ediyor. Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor. Ve zaten hemen sonrasında onlar da öyle söylüyorlar. Yani başkâhinler, din bilginleri şunu diyorlar. Hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. Anladılar. Yani Tanrı'nın evet. İsa Mesih Tanrı'nın oğluyum demiyor. Tanrı'nın sağında oturacağım diyor. Ama hemen kutsal yazıları düşünerek diyorlar ki, Tanrı'nın sağında oturuyorsa bu Tanrı'nın oğlu olması lazım. İsa da onlara, söylediğiniz gibi ben oyum diyor. Ve biz yine bu sözlere baktığımız zaman İsa sonsuza kadar var. O zaman demek ki ben sonsuza kadar sizinle birlikteyim dediğinde yaşayan bir Tanrı'dır. Yine Elçilerin İşleri 2. bölüm 22-33 ayetlerde şunu yazıyor Petrus verdiği vaazda. Ey İsrailliler, yani bir ey İsrailliler dediğinde bugünkü İsrail değil, bunu özellikle vurguluyorum. İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkını ifade ediyor. Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Evet. Şimdi İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Ama burada Petrus bütün onun hizmetini ve gördüklerini düşünerek diyor ki, Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
0: Evet, onlar için aslında açık.
1: Evet, açık. Yani o zaman inanmanız lazım buna. Yani biz de inanmalıyız diyor. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Ve onlara inandırmak için yine Davut peygamberle ilgili bir örnek veriyor. Onun yazdığı sözlerden örnek veriyor. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın.
0: Hı hı.
1: Hani evet. Davut bunu gördü. Bunu kendisi için yazarken tarihsel anlamda kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin dediğinde hı hı. bunun Mesih'te gerçekleşeceğini biliyordu. Ve Petrus da buna tanıklık ediyor. Ve diyor ki kardeşler size açıkça söyleyebilirim. Büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Evet, ölüler diyarına kadar terk edilmediyse, bedeni çürümediyse sonsuza kadar var diyor. Ve biz de bunu tanıklarıyız. Tanrı onu diritti ve Tanrı'nın sağına yüceltildi. Ve kutsal ruhu babadan aldı ve şimdi bize üzerimize döktü. O zaman bu sözlere güvenmemizi bir cümleyle ifade edersek, daha kısa bir cümleyle ifade edersek, İsa Mesih diridir, yaşıyor ve sonsuza kadar beraberim dediğinde daha önce öğrencileriyle birlikte olduğu gibi bugün de bizimle birliktedir.
0: Evet, dediğiniz gibi o zaman İsa Mesih göğe yükselmiş olsa da aslında kutsal ruh aracılığıyla biz yine kendisiyle birlikteyiz ve asla yalnız da değiliz. Kısa bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Matta 28. bölüm 20. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde şöyle söylüyor: size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor İsa Mesih. Ve biz ilk bölümümüzde aslında İsa Mesih'i dünyanın sonuna dek yanımızda olacağının kanıtı üzerinde konuştuk. Ve göğe yükselmiş olsa bile aslında kutsal ruh aracılığıyla bizimle birlikte olduğu üzerinde durduk. İsa Mesih'in kimliğini aslında daha net anlamaya çalışıyoruz. Bunu kutsal yazılara bakarak, yani Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyorum kutsal yazılar derken. Hem bunlara bakarak hem de İsa Mesih'in sözlerine bakarak aslında İsa Mesih'in kimliğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi çok sorun var pastörüm. Aslında merak ettiğim diğer bir konu şu: İsa Mesih sonsuza dek bizimle olmasında aslında kilisenin rolünü de merak ediyorum.
1: Evet, şimdi kiliseyi düşündüğümüz zaman toplumumuzda belki birçok kişinin aklına bir bina geliyor ama orijinal anlamı cemaat demektir. Yani kişilerdir, çağrılmış olanlardır. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı, Rab ve kurtarıcısı olarak kabul edenlerin bir araya geldiği bir topluluktur. Bina olmasa bile, yani yapısı olan, İsa Mesih'e iman etmiş olan kişiler bir araya geldiğinde orası bir kilisedir. Ve yine ilk yüzyıllara baktığımızda bugünkü anlamda bir kilise binası yoktu. Evlerde toplanıyorlardı. Ama evet, insanlar vardı ve insanlar kilisenin ana unsuruydu. Şimdi sorunuza geldiğimde, tabii ki var ama kilisenin rolü dediğimizde dikkat etmemiz gereken bir konu da var. Kilise insanların kurtuluşu için aracılık edebilir ve İsa Mesih bunu yapıyor ama insanlara kurtuluşu veremez. Yani kurtuluşu Tanrı verir. İsa Mesih'e iman ederler ve kutsal ruh aracılığıyla kişiler yeniden doğuşu yaşarlar. Ve yine kiliseyi düşündüğümüz zaman göksel cenneti yansıtacak, müjdeyi ilan edecek tek kurumdur. Ve kilise için İsa Mesih'in söylediği sözlere bakarsak, yani kendisi Filipus Sezaryesi bölgesine geldiğinde öğrencileri soru soruyor. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Yine insanoğlu kavramı burada da karşımıza çıkıyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler: kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapısı karşısına direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Evet, yani kilisemi kayanın üzerine dediğinde bu kayayı biz İsa Mesih'in kendisi olduğunu anlıyoruz. Öyle yorumluyoruz. Ve bu kaya olan kilise insanlara müjdeyi ilan etmek için vardır. Yani bu önemli bir konu. Ve göksel cenneti yansıtmak için vardır.
0: Evet, zaten İsa Mesih göğe alınacağı zaman zaten bu son buyruğu da veriyor: gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz edin dedi diyor. Ve biz aslında kilisenin rolünün büyük olduğunu da görüyoruz. Çünkü çok insan var ve bu kurtuluş yolunu bilmiyor. Ve bunu kilise duyuruyor aslında. Bir kurtuluş var ve siz İsa Mesih'e iman ederseniz kurtulabilirsiniz. Günah sorununu kendi çabalarınızla çözemezsiniz. Sadece iman yoluyla aslında kurtuluşun olduğunu ilan ediyor bir anlamda. Tabii ki Tanrı'nın aslında tanrısal bir yaşam da var. Tanrı ile bir yaşam da var. O yaşamı da aslında insanlara gösteriyor kilise. Evet. Bu anlamda evet, güçlü bir rolü var.
1: Evet, ve günümüzde de yani birçok kişinin kiliseyle ilgili farklı fikirleri var ve bazıları olumsuzdur. Biraz bu konuya da aslında değinsem iyi olacak diye düşünüyorum. Yani bunun nedeni Önce kilisenin kendinden kaynaklanabilir. Çünkü kilise İsa Mesih'e bağlı kalmazsa yozlaşacak bir kurumdur.
0: Evet.
1: Yani tarih boyunca biz bunu görüyoruz. Yine vahiy bölümlerinde, vahiyin ilk bölümlerinde 7 kiliseye yazılan mektuplarda İsa Mesih vahiy aracılığıyla sürekli kiliseyi uyarıyor.
0: Evet.
1: İşte bunu yapmazsan kandilliğini alırım, şöyle hı-hı, olur, değişik hı-hı konularda kendilerine uyarı veriyor. Ve bu verdiği uyarıları iki başlıkta özetlersek, bir tanesi yanlış öğretilerdir. Yani hı-hı, İsa Mesih'in verdiği öğretilerin dışına çıkan konulardır ki tarihe baktığımızda kilise İsa Mesih'in öğretisinin dışına çıktığı zaman İsa Mesih'i kendisinden çıkarmış oluyor ve yozlaşmış bir kurum oluyor. Hatta yani bir çok da uzun zaman değil ama 5-10 yıl içinde bir haber okumuştum. İşte ateist kilise kuruldu diyor basında. Çok şaşırdım ya dedim. Ateist kilise nasıl olur? Yani kilise, ateist kilise nasıl olur? Yani bir kilise ateistlere kiliseyi açmışlar istediği gibi kullanması için. Yani tabii olabilir. Yani bir kilise öyle bir karar verebilir ama ateist kilise olmaz. Yani kilise ruhani bir yeridir. Ve bu İsa Mesih'in öğrettiği ilkelere bağlı yaşamakla yükümlüdür. Çünkü göksel cenneti yansıtacak tek kurum kilisedir. Ve eğer bu dünyanın seküler ilkeleriyle yönetilecekse ya da yaşanacaksa o zaman kilise anlamını kilisenin anlamı kalmıyor ve yozlaşıyor. İşte buna bağlı olarak yani birçok kişi bu olumsuz örnekleri gördüğü için hı hı, kiliseyi bu olumsuz örneklerden hareket ederek yorumluyor. Ama İncil'de anlatılan kiliseye baktığımızda İsa Mesih'in öğretilerine bağlı ve aynı zamanda onu yücelten sonsuz kurtuluşu ilan eden bir kurumdur kilise. Hı hı. Ve İsa Mesih'in ilkeleriyle yaşayan pak bir kurumdur. Göksel cenneti yansıtan bir kurumdur dediğimde bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet, dediğiniz gibi önemli tabii ki Rabbin buyrukları içerisinde olmak. Peki akla şu soru da geliyor tabii. Tanrı'nın bizimle olduğunu nasıl anlarız? Varlığını nasıl hissederiz?
1: Tanrı'nın bizimle olduğunu nasıl anlarız diye, onu nasıl deneyim ederiz? Hani kutsal kitaba baktığımızda yine Tanrı'nın kendisi halkıyla kurduğu ilişkiyi şöyle ifade ediyor. Ben aralarında yaşayacağım, aralarında olacağım. Hı hı. Yani demek ki Tanrı öncelikle bize uzak bir Tanrı değil. Bu Tanrı bizimle birlikte olan, bizimle birlikte yaşayan bir tanrıdır. Ve daha önceki birkaç örnekte kullanmıştım. İşte çıkışta yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra yani Firavun'un ordusu da yok olduktan sonra çölde yürürken Tanrı gündüz bulutta gece bir ateş sütunu olarak onlara yol gösterdi. Ve ben aranızdayım, aranızda yaşayan Tanrı'yım diyor. Ve bunlar bunun aracılığıyla kişiler yani bu gördükleri tanıklık aracılığıyla Tanrı'nın aralarında olduğuna inandılar. İkinci önemli örnek İsa Mesih'in kendisidir. Yani beden alan kelamdır ve o beden alan kelam olarak ne yaptı? Yeryüzüne geldi ve bize gerçek Tanrı'yı tanıttı ve bize kendi kimliğinin ne olduğunu gösterdi. Ve aynı zamanda göğe yükseldikten sonra bu programın birinci bölümünde de okumuştuk o ayetleri. Yani göğe yükseldikten sonra da nedir? Yaşıyor. Hı hı. Ve göğe yükselmeden önce de öğrencilerine verdiği öğretide, sözlerde şunu demişti. Sizleri öksüz bırakmayacağım. Yani bu bir vaattir. Yani öksüz bırakmayacağım demek. Yani sizleri yalnız bırakmayacağım demek istiyor. Yuhanna 14. bölüm 16-20 ayetlerde şunu yazıyor. Ben de babadan dileyeceğim

0: bu sorunuza geldiğimizde Tanrı'nın bizimle nasıl yaşadığını anlarız. İman ettiğimizde kutsal ruh bizim içimize geliyor. Hı-hı. Yeniden doğuşu sağlıyor ve biz artık herhangi bir aracı olmadan doğrudan İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşla ve kutsal ruhun aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz. İstediğimiz zaman çıkabiliyoruz. İstediğimiz Hı-hı. zaman onun huzurunda olabiliyoruz. Ama bunu yapmak için ne gerekiyor? İman etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani eğer bir kişi iman etmiyorsa o zaman ne olacak? Sadece uzaktan bakacak, anlamaya çalışacak. Ama gerçekten bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorsa, bunu ağzıyla ikrar ediyorsa, günahlarına karşılık öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsa, o zaman kutsal ruhtan bir doğuş alıyor. Yeniden doğuşu yaşıyor.
1: Evet. Tabii ki kutsal ruhu aldığında insan cesaretle Tanrı'ya yaklaşabiliyor ve aslında onun varlığını hissedebiliyor, daha tatminkar olabiliyor. Yaşamında da Tanrı'nın varlığını görüyor insan, çünkü yine de mucizelerini devam ettiriyor aslında kendi halkının arasında. Mucizeler olsun, şifalar olsun, birçok şeyi de yaptığını görüyoruz Tanrı'nın.
0: Ve sonra İsa Mesih kutsal ruhun neler yapacağını da anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Ve diyor ki o gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Aslında hı hı. onu yapıyor. Yani biz evet. bugün müjdeyi ilan ettiğimizde diyorlar işte siz yapıyorsunuz, bize söyle bakıyorlar, ama öyle değil. Biz Tanrı'nın sözünü ilan ediyoruz ama kutsal ruh günahını gösteriyor. Tabii hı hı. ki bir kişinin günahını göstermek hoş bir şey değil. O zaman ne yapıyor?
1: Evet.
0: Tepki veriyor, ama Tanrı onun kurtuluşu için bunu yapıyor. Ve günah konusunda gösterdiği zaman bana iman etmiyorlar diyor İsa Mesih. Ama daha sonra şunu da diyor İsa Mesih. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Yani kutsal ruh İsa'ya yönlendirecek. Hı hı. İsa'nın sağladığı kurtuluşu göstermeye çalışacak. Yine İsa'dan aldıklarını bildirecek. Ve İsa Mesih'in kutsal ruhla ilgili verdiği tanıklık budur. Ve 2. Yuhanna, yani aradan zaman geçtikten sonra yazdığı mektupta, 2. Yuhanna mektubunda şunu diyor. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle birlikte olacak. Ruh aracılığıyla o gerçek bizim içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. İsa Mesih'in ben sonsuza dek sizinle birlikteyim sözünü hatırladığımda da bir kez daha kutsal ruh aracılığıyla buna bir tanıklık veriyor. Baba Tanrı'dan, babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlikte, gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır diyor. Evet, yani önceden sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır diyor.
1: Evet, tabii ki İsa Mesih'in dünyanın sonuna dek sizinleyim dediğini ayetlerden okuduk. Peki Tanrı ile birlikte olmak için biz ne yapmalıyız? Tabii ki Tanrı bizi asla yalnız bırakmıyor ama ona bir adım atmamız gerekiyor. Bu noktada ne yapmak gerekiyor? Nasıl Tanrı ile birlikte olabiliriz?
0: Öncelikle onun sözüne güvenmeliyiz. Yani İncil'de anlatılanlara güvenmeliyiz.
1: Hı hı.
0: Yani toplumumuzda ne yazık ki bir başka acı ön yargıda İncil değiştirildi deniyor. Yani yine bugün söylediğim gibi işte 10 tane soru varsa bunlardan bir tanesi İsa Mesih Tanrı'nın oğlu mudur diye soruyorlar.
1: Evet.
0: Bu 10 sorudan bir tanesi de İncil değiştirildi diye soruyorlar. Hatta değiştirildi mi de demiyorlar. İncil değiştirildi.
1: Emin gibi
0: konuşuyorlar. Evet, değiştirildi. Nasıl inanıyorsunuz diye soruyorlar. Ben de diyorum ki yani kim görmüş? Yani değiştirildi diyorsunuz da. Yani İncil'in değiştirildiğini kim görmüş? Ancak şu var. İncil'in, sadece İncil'in değil, kutsal kitabın tamamının, Tevrat ve Zebur bölümlerinin yazılması bu toplumda anlaşılan vahiy kavramından farklı bir şekildedir.
1: Evet.
0: Yani 1500 yılda yazılmış tek kitaptır. Kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldığı için biz bunları Tanrı'nın vahyi olarak kabul ediyoruz. Birbirinden farklı edebi metinler var. Ve 1500 yılda yazılmış tek tutarlı kitap olduğu için biz Tanrı sözüne güvenmeliyiz. İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih

0: olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Öyleyse ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Yani başka bir şey yapmamamız gerekmiyor.
1: Evet, o zaman ilk adım aslında iman etmek. İsa Mesih'i daha yakından tanıyarak o Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi daha da kuvvetlendirmek. Çünkü zaten Tanrı yaşamın kaynağı ve o yaşamın kaynağından beslenmek, Tanrı'yla sonsuza dek birlikte olmak ister her insan. Ve bunu daha bu dünyadayken yapabilmek daha muhteşem bir durum. Öldükten sonrasında beklemeye gerek yok. Tanrı'yla daha şimdiden iman yoluyla birlikte olabiliriz. Onun varlığını hissedebiliriz. Çünkü kutsal ruh içimizde olduğu sürece Tanrı'yla birlikteyiz aslında. Bunu görüyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için. Eğer soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmiyorsanız eğer, bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Elçilerin İşleri 18. Bölüm.
1: Korint'te. Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskilla'nın yanına giden Pavlus, aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Pavlus her Şabat günü havrada tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas ve Timoteos Makedonya'dan gelince Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silkerek "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz," dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim." Pavlus oradan çıktı, Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus, bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a, "Korkma," dedi. "Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur." Pavlus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Galyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. "Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor," dediler. Pavlus tam söze başlayacakken Galyo Yahudilere şöyle dedi. "Ey Yahudiler, davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem." Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Antakya'ya dönüş. Pavlus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken "Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim," dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi. Apollos. Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki, kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.
0: Elçilerin İşleri 19. Bölüm.
1: Pavlus Efes'te. Apollos Korint'teyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, "İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı?" diye sordu. "Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki," dediler. "Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?" diye sordu. "Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk," dediler. Pavlus, "Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili bir vaftizdi," dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Paulus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar, hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar işlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de, kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Paulus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Sikeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruhsa onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Paulus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Paulus, bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek diyordu. Yardımcılarından ikisini, Timoteos'la Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı. Efes'teki kargaşalık. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu, el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Paulus denen bu adamın, elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek, yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya elinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıça Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk Paulus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarhus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Paulus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Paulus'un dostu olan bazı Asyalı yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender, halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca, hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı, ''Ey Efesliler'' dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomarata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Rab lütfun. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele almaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bugün Matta 28. bölüm 20. ayet üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim ayetleri var. İsa Mesih bu şekilde söylüyor. Bunlar üzerinde konuşacağız. Evet, ben pastörüme dönmek istiyorum ve sormak istiyorum. İsa Mesih böyle söyledi ama Mesih'in sonsuza dek bizimle birlikte olacağının kanıtı nedir?
1: Aslında öncelikle kendisinin sözleridir diye düşünüyorum. Yani diyor ki ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım.
0: Evet.
1: Bunu söylerken artık İsa Mesih hizmetini tamamladı. Yani öldü ve dirildi ve öğrencileriyle yine 40 gün birlikte oldu. Evet. Onlara kutsal yazıları açıkladı ve onlara yeni bir buyruk veriyor. Son buyruk veriyor ve onları dünyaya gönderiyor. Ve bir başka konu, yine bu ayetlere baktığımızda aslında yakın bağlamına baktığımızda öğrenciler İsa'yı gördüklerinde ona tapındılar yazıyor.
0: Evet.
1: Yani o tapındılar, demek ki onu tanıdılar kimliğiyle. Bazıları da kuşku içindeydi diyor. Yani demek ki her zaman bir ikinci grup oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Orada. Ve sonra İsa o zaman tekrar vurguluyor. Yani yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Aslında bunları söyledikten sonra hala öğrencilerin kuşku içinde olduğunu anlamak da zorluyor beni. Çünkü onlara görünüyor, anlatıyor, evet, söylüyor, ellerini gösteriyor ama hala da bir kuşku var. Ve o zaman demek ki biz bu sözlere baktığımızda güvenilir kişilerce yazıldı ve tanıklar huzurundaki olaylar anlatıldı. Bunun kanıtı yani İsa'nın sözleridir ve İncil'in kendisidir. Ve İsa Mesih bu dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dediğinde de bir son nokta da koyuyor. Yani burada yani sürekli kendinin yaşadığını ifade ediyor. Ve kendisinin yaşayan Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yine bu dirilişten sonraki olayları anlatan Luka bölümünde geçen ayetler var. Ve oraya da baktığımızda işte İsa Mesih, özetleyerek anlatıyorum. Yani tamam. İsa Mesih yolda yürüyen Emmaüs denilen köye giden iki öğrenciye görünüyor. Yani onlar da İsa'yla ilgili konuşuyorlar, tartışıyorlar. Yanlarına geliyor ama onu tanımıyorlar. Ve sonra İsa onlarla birlikte konuşuyor. Öğrencileri, bunlar İsa'nın öğrencileri, onunla birlikte oldular. Ama hala tam olarak olayları anlayamıyorlar. Ve o zaman İsa soruyor, ne oldu, ne bitti? Yani herkes duydu işte Nasıralı İsa ile ilgili olayları, bir tek sen mi duymadın diye söylüyorlar. Ve yine onun ölüm cezasına çarptırıldığından söz ediyorlar. Ve mezara gömüldüğünden söz ediyorlar. Dirildiğini ama onu görenleri görmemişler. Yani dirildiğini anlıyorlar. O zaman İsa Mesih onlara diyor ki, sizi akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması için gerekli değil miydi? Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Yani kutsal yazılarda dediğinde Mezmurlar Zebur kitabında, toplumumuzda Zebur kitabında, Zebur kitabı olarak biliniyor. Orada geçenleri, yasada, yani peygamberlerin söylediklerine bakıldığında nedir? O kendisinin gelecek olan Mesih olduğunu ifade ediyordu. Sonra yani bunun hemen sonrasında 11'lere de aslında görünüyor. Ve onlar da hala İsa'yı tam olarak anlayamıyorlar. Yani tüm öğretilere karşı. Ama İsa Mesih'in ısrarlı bir durum var. Yani ben Tanrı'nın kelamıyım diyor. Tanrı'nın sözüyüm diyor. Yani bunu sürekli ve sürekli onlara bildiriyor. Ve kendisine inanmayanlara da nedir? Aralarına geldiğinde... Önce onu bir hayalet zannediyorlar. Hı hı. Ve o zaman İsa onlara ellerini gösteriyor. İşte diyor, bakın yani benim, dokunun, görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Yine burada bir diriliş bedeni var ama yine de İsa Mesih onların arasında. Yani yüceliği var ve aynı insan ve aynı zamanda tam Tanrı olarak karşılarında duruyorlar. Kendisine bir parça kızarmış balık veriyorlar. İsa onların gözü önünde yiyor. Yani aslında olaylar gerçekleşiyor. İsa orada ama insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. O zaman İsa diyor ki Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda, yani Zebur'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Hı-hı. Yani kendisi sözünü söylüyor ama Tanrı sözünü de bir kanıt olarak gösteriyor. Yani Musa'nın yasasında dediğinde Tevrat bölümlerini gösteriyor. Yine peygamberlerin kitapları dediğinde peygamberlerin aldığı vahiy ve yazdıkları kitapları tanık gösteriyor. Mezmurlarda dediğinde Zebur'da kendisiyle ilgili söylenenleri tanık gösteriyor İsa Mesih.
0: Hı hı, evet, tabii ki görüyoruz ki aslında Tanrı sözüne aykırı davranmaz ve İsa Mesih Tanrı'nın kendisi olarak geldiğinde de aslında sözünü, sözlerini yerine geldiğini görüyoruz. Farklı bir şey yapmıyor aslında. Kutsal kitapta var olan peygamberlik sözlerini yerine getiriyor. Zaten o sözler vardı. Tabii ki şu ilginçtir ki insanlar ölüyor, bütün peygamberler öldü gitti ama İsa Mesih ben sizinle olacağım diyor dünyanın sonuna dek. Aslında burada onun biraz sonsuz olduğunu, normal bir peygamber ya da bir insan gibi olmadığını da görmüş oluyoruz değil mi pastorum?
1: Evet, yine bundan önceki programda konuştuğumuz gibi onun uluhi kimliği anlaşılması zordu. Yani öğrencileri de anlayamadılar, burada da anlayamıyorlar. Ama İsa Mesih farklı olaylarla, farklı durumlarla, öğretileriyle sürekli bunun üzerinde duruyor. Yani birbirinden farklı metinler bunu doğruluyor. Ve kutsal kitapta bu birbirinden farklı yazarların, farklı metinlerin, farklı bakış açılarıyla İsa Mesih'in kimliğini ve hizmetini doğrulaması bizim için çok önemlidir. O zaman biz buna iman ediyoruz. Elçilerin İşleri 1. bölümde İsa Mesih göğe yükselmeden hemen önce öğrencileriyle konuştuktan sonra şunları yazıyor. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Burada İsa Mesih'in bir sözü yok. İki melek var, evet. Ama kutsal ruh var. Kutsal ruhun yönlendirişiyle o elçilerin işleri kayda geçiriliyor. Evet. Şimdi yani İsa göğe çıktı Ve diyor ki melekler, nasıl çıktığını gördünse aynı şekilde gelecek. Yani bu gökte olduğu süre ne oluyor peki? Yani çıktı tamam ve tekrar gelecek. Demek ki orada yaşıyor. Hala diridir. Hala var. Ve bu bizim ana ayetimizde olduğu gibi, ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim dediğinde, yani göğe yükseldikten sonra da var olduğunu, sonsuza kadar varlığını devam ettiğini ve aynı zamanda öğrencileriyle, yani bugün Hristiyanlarla birlikte olacağını vurgulamış oluyor.
0: Evet, aslında az önce bir ayet okudunuz ve benim orada dikkatimi çekti. Emmaus yolundaki iki öğrencisine peygamberlerin sözlerini anlamakta ağır davranıyorsunuz diye. Aslında bugün de baktığımızda belki müjdeyi duyan birçok kişi var ve belki ağır davranıyorlar gerçekten. Daha fazla İsa Mesih'i tanımak konusunda, gerçeği görmek konusunda. Belki bir noktada bir İncil alıp okumak ve Protestan kiliselerine gidip üzerinde konuşmak çok etkili olabilir. Çünkü İsa Mesih'in dediği gibi ağır davranmamak lazım.
1: Evet, ben de yani özellikle bu yapılan program aracılığıyla bu serinin tamamına bakıldığı zaman, yani İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak için bir fırsat sunuluyor. O zaman dinleyiciler, yani bu sözleri işitiyorlarsa, bu programda yapılan diğer bölümleri de dinleyebilirler İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak için. Ve dinledikten sonra da onu gerçek kimliğiyle tanımak için ağır davranmamaları, onların sonsuz yaşama kavuşmaları için önemlidir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki baktığımızda İsa Mesih fiziksel olarak aralarındaydı aslında öğrencilerin. Ve dünyanın sonuna kadar yanınızdayım dediğinde görüyoruz. Ama tabii ki göğe yükseldi. Fiziksel olarak artık aramızda değil. Nasıl oluyor da sonsuza dek bizimle olacak o zaman?
1: Yine aslında İsa bunu hizmet ettiği sürecince farklı dinleyici kitlelerine diyeyim, farklı şekillerde kendisini söyledi. Şunu yazıyor: gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona, sen Mesih isen bize söyle dediler. İsa onlara, size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Yani Tanrı'nın sağında oturması nedir? Onun yaşayacağını ifade ediyor. Sonsuza kadar var olacağını ifade ediyor. Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor. Ve zaten hemen sonrasında onlar da öyle söylüyorlar. Yani başkâhinler, din bilginleri şunu diyorlar. Hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. Anladılar. Yani Tanrı'nın evet. İsa Mesih Tanrı'nın oğluyum demiyor. Tanrı'nın sağında oturacağım diyor. Ama hemen kutsal yazıları düşünerek diyorlar ki, Tanrı'nın sağında oturuyorsa bu Tanrı'nın oğlu olması evet. lazım. İsa da onlara, söylediğiniz gibi ben oyum diyor. Ve biz yine bu sözlere baktığımız zaman İsa sonsuza kadar var. O zaman demek ki ben sonsuza kadar sizinle birlikteyim dediğinde yaşayan bir Tanrı'dır. Yine Elçilerin İşleri 2. bölüm 22-33 ayetlerde şunu yazıyor Petrus verdiği vaazda. Ey İsrailliler, yani bir ey İsrailliler dediğinde bugünkü İsrail değil, bunu özellikle vurguluyorum. İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkını ifade ediyor. Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
0: Evet.
1: Şimdi İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Ama burada Petrus bütün onun hizmetini ve gördüklerini düşünerek diyor ki, Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
0: Evet, onlar için aslında açık.
1: Evet, açık. Yani o zaman inanmanız lazım buna. Yani biz de inanmalıyız diyor. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Ve onlara inandırmak için yine Davut peygamberle ilgili bir örnek veriyor. Onun yazdığı sözlerden örnek veriyor. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın.
0: Hı hı.
1: Hani evet. Davut bunu gördü. Bunu kendisi için yazarken tarihsel anlamda kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin dediğinde bunun Mesih'te gerçekleşeceğini biliyordu. Ve Petrus da buna tanıklık ediyor. Ve diyor ki kardeşler size açıkça söyleyebilirim. Büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Evet, ölüler diyarına kadar terk edilmediyse, bedenin çürümediyse sonsuza kadar var diyor. Ve biz de bunu tanıklarıyız. Tanrı onu diriltti ve Tanrı'nın sağına yüceltildi. Ve kutsal ruhu babadan aldı ve şimdi bize üzerimize döktü. O zaman bu sözlere güvenmemizi bir cümleyle ifade edersek İsa Mesih diridir, yaşıyor ve sonsuza kadar beraberim dediğinde daha önce öğrencileriyle birlikte olduğu gibi bugün de bizimle birliktedir.
0: Evet, dediğiniz gibi o zaman İsa Mesih göğe yükselmiş olsa da aslında kutsal ruh aracılığıyla biz yine kendisiyle birlikteyiz ve asla yalnız da değiliz. Kısa bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Matta 28. bölüm 20. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde şöyle söylüyor: size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor İsa Mesih. Ve biz ilk bölümümüzde aslında İsa Mesih dünyanın sonuna dek yanımızda olacağının kanıtı üzerinde konuştuk. Ve göğe yükselmiş olsa bile aslında kutsal ruh aracılığıyla bizimle birlikte olduğu üzerinde durduk. İsa Mesih'in kimliğini aslında daha net anlamaya çalışıyoruz. Bunu kutsal yazılara bakarak, yani Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyorum kutsal yazılar derken. Hem bunlara bakarak hem de İsa Mesih'in sözlerine bakarak aslında İsa Mesih'in kimliğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi çok sorun var pastörüm. Aslında merak ettiğim diğer bir konu şu: İsa Mesih sonsuza dek bizimle olmasında aslında kilisenin rolünü de merak ediyorum.
1: Evet, şimdi kiliseyi düşündüğümüz zaman toplumumuzda belki birçok kişinin aklına bir bina geliyor ama orijinal anlamı cemaat demektir. Yani hı hı. Kişilerdir, çağrılmış olanlardır. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı, Rab ve kurtarıcısı olarak kabul edenlerin bir araya geldiği bir topluluktur. Bina olmasa bile, hı hı. Yani yapısı olan, İsa Mesih'e iman etmiş olan kişiler bir araya geldiğinde orası bir kilisedir. Ve yine ilk yüzyıllara baktığımızda bugünkü anlamda bir kilise binası yoktu. Evlerde toplanıyorlardı. Ama evet, insanlar vardı ve insanlar kilisenin ana unsuruydu. Şimdi sorunuza geldiğimde, tabii ki var ama kilisenin rolü dediğimizde dikkat etmemiz gereken bir konu da var. Kilise insanların kurtuluşu için aracılık edebilir ve İsa Mesih bunu yapıyor ama insanlara kurtuluşu veremez. Yani kurtuluşu Tanrı verir. İsa Mesih'e iman ederler ve kutsal ruh aracılığıyla kişiler yeniden doğuşu yaşarlar. Ve yine kiliseyi düşündüğümüz zaman göksel cenneti yansıtacak, müjdeyi ilan edecek tek kurumdur. Ve kilise için İsa Mesih'in söylediği sözlere bakarsak, yani kendisi Filipus Sezaryesi bölgesine geldiğinde öğrencileri soru soruyor. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Yine insanoğlu kavramı burada da evet, karşımıza çıkıyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler: kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapısı karşısına direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Evet, yani kilise mi? Kayanın üzerine dediğinde bu kayayı biz İsa Mesih'in kendisi olduğunu anlıyoruz. Öyle yorumluyoruz. Ve bu kaya olan kilise insanlara müjdeyi ilan etmek için vardır. Yani bu önemli bir konu. Ve göksel cenneti yansıtmak için vardır.
0: Evet, zaten İsa Mesih göğe alınacağı zaman zaten bu son buyruğu da veriyor: gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin dedi diyor. Ve biz aslında kilisenin rolünün büyük olduğunu da görüyoruz. Çünkü çok insan var ve bu kurtuluş yolunu bilmiyor. Ve bunu kilise duyuruyor aslında. Bir kurtuluş var ve siz İsa Mesih'e iman ederseniz kurtulabilirsiniz. Günah sorununu kendi çabalarınızla çözemezsiniz. Sadece iman yoluyla aslında kurtuluşun olduğunu ilan ediyor bir anlamda. Tabii ki Tanrı'nın aslında tanrısal bir yaşam da var. Tanrı ile bir yaşam da var. O yaşamı da aslında insanlara gösteriyor kilise. Evet. Bu anlamda evet, güçlü bir rolü var.
1: Evet, ve günümüzde de yani birçok kişinin kiliseyle ilgili farklı fikirleri var ve bazıları olumsuzdur. Biraz bu konuya da aslında değinsem iyi olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bunun nedeni Önce kilisenin kendinden kaynaklanabilir. Çünkü kilise İsa Mesih'e bağlı kalmazsa yozlaşacak bir kurumdur.
0: Evet.
1: Yani tarih boyunca biz bunu görüyoruz. Yine vahiy bölümlerinde, vahiyin ilk bölümlerinde 7 kiliseye yazılan mektuplarda İsa Mesih vahiy aracılığıyla sürekli kiliseyi uyarıyor.
0: Evet.
1: İşte bunu yapmazsan kandilliğini alırım, şöyle olur, değişik konularda kendilerine uyarı veriyor. Ve bu verdiği uyarıları iki başlıkta özetlersek, bir tanesi yanlış öğretilerdir. Yani İsa Mesih'in verdiği öğretilerin dışına çıkan konulardır ki tarihe baktığımızda kilise İsa Mesih'in öğretisinin dışına çıktığı zaman İsa Mesih'i kendisinden çıkarmış oluyor ve yozlaşmış bir kurum oluyor. Hatta yani bir çok da uzun zaman değil ama 5-10 yıl içinde bir haber okumuştum. İşte ateist kilise kuruldu diyor basında. Çok şaşırdım ya, dedim. Ateist kilise nasıl olur? Yani kilise, ateist kilise nasıl olur? Yani bir kilise ateistlere kiliseyi açmışlar istediği gibi kullanması için. Yani tabii olabilir. Yani bir kilise öyle bir karar verebilir ama ateist kilise olmaz. Yani kilise ruhani bir yeridir. Ve bu İsa Mesih'in öğrettiği ilkelere bağlı yaşamakla yükümlüdür. Çünkü göksel cenneti yansıtacak tek kurum kilisedir. Ve eğer bu dünyanın seküler ilkeleriyle yönetilecekse ya da yaşanacaksa, o zaman kilisenin anlamı kalmıyor ve yozlaşıyor. İşte buna bağlı olarak, yani birçok kişi bu olumsuz örnekleri gördüğü için kiliseyi bu olumsuz örneklerden hareket ederek yorumluyor. Ama İncil'de anlatılan kiliseye baktığımızda İsa Mesih'in öğretilerine bağlı ve aynı zamanda onu yücelten sonsuz kurtuluşu ilan eden bir kurumdur kilise. Ve İsa Mesih'in ilkeleriyle yaşayan pak bir kurumdur. Göksel cenneti yansıtan bir kurumdur dediğimde bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet, dediğiniz gibi önemli tabii ki Rabbin buyrukları içerisinde olmak. Peki akla şu soru da geliyor tabii. Tanrı'nın bizimle olduğunu nasıl anlarız? Varlığını nasıl hissederiz?
1: Tanrı'nın bizimle olduğunu nasıl anlarız diye, onu nasıl deneyim ederiz? Hani kutsal kitaba baktığımızda yine Tanrı'nın kendisi halkıyla kurduğu ilişkiyi şöyle ifade ediyor. Ben aralarında yaşayacağım, aralarında olacağım. Yani demek ki Tanrı öncelikle bize uzak bir Tanrı değil. Bu Tanrı bizimle birlikte olan, bizimle birlikte yaşayan bir Tanrı'dır. Ve daha önceki birkaç örnekte kullanmıştım. İşte çıkışta, yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra, yani Firavun'un ordusu da yok olduktan sonra çölde yürürken Tanrı gündüz bulutta, gece bir ateş sütunu olarak onlara yol gösterdi. Ve ben aranızdayım, aranızda yaşayan Tanrı'yım diyor. Ve bunlar bunun aracılığıyla kişiler, yani bu gördükleri tanıklık aracılığıyla Tanrı'nın aralarında olduğuna inandılar. İkinci önemli örnek İsa Mesih'in kendisidir. Yani beden alan kelamdır ve o beden alan kelam olarak ne yaptı? Yeryüzüne geldi ve bize gerçek Tanrı'yı tanıttı ve bize kendi kimliğinin ne olduğunu gösterdi. Ve aynı zamanda göğe yükseldikten sonra, bu programın birinci bölümünde de okumuştuk o ayetleri. Yani göğe yükseldikten sonra da nedir? Yaşıyor. Ve göğe yükselmeden önce de öğrencilerine verdiği öğretide, sözlerde şunu demişti. Sizleri öksüz bırakmayacağım. Yani bu bir vaattir. Yani öksüz bırakmayacağım demek, yani sizleri yalnız bırakmayacağım demek istiyor. Yuhanna 14. bölüm 16-20 ayetlerde şunu yazıyor. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Yani İsa Mesih diyor ki, evet ben göğe gideceğim ama gerçeğin ruhu, yani kutsal ruh bizim aramızda oluyor, aramızda yaşayacak. Ama o eski antlaşmadaki örneklerden farklı olarak içimizde de olacak. İşte bu sorunuza geldiğimizde Tanrı'nın bizimle nasıl yaşadığını anlarız. İman ettiğimizde kutsal ruh bizim içimize geliyor. yeniden doğuşu sağlıyor ve biz artık herhangi bir aracı olmadan doğrudan İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşla ve kutsal ruhun aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz. İstediğimiz zaman çıkabiliyoruz. İstediğimiz zaman onun huzurunda olabiliyoruz. Ama bunu yapmak için ne gerekiyor? İman etmek lazım.
0: Evet.
1: Yani eğer bir kişi iman etmiyorsa o zaman ne olacak? Sadece uzaktan bakacak, anlamaya çalışacak. Ama gerçekten bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorsa, bunu ağzıyla ikrar ediyorsa, günahlarına karşılık öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsa, o zaman kutsal ruhtan bir doğuş alıyor. Yeniden doğuşu yaşıyor.
0: Evet. Tabii ki kutsal ruhu aldığında insan cesaretle Tanrı'ya yaklaşabiliyor ve aslında onun varlığını hissedebiliyor, daha tatminkar olabiliyor. Yaşamında da Tanrı'nın varlığını görüyor insan, çünkü yine de mucizelerini devam ettiriyor aslında kendi halkının arasında. Mucizeler olsun, şifalar olsun, birçok şeyi de yaptığını görüyoruz Tanrı'nın.
1: Ve sonra İsa Mesih kutsal ruhun neler yapacağını da anlatıyor. Ve diyor ki o gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Aslında onu yapıyor. Yani biz bugün müjdeyi ilan ettiğimizde diyorlar işte siz yapıyorsunuz, bize bakıyorlar, ama öyle değil. Biz Tanrı'nın sözünü ilan ediyoruz ama kutsal ruh günahını gösteriyor. Tabii ki bir kişinin günahı

0: sağladığı kurtuluşu göstermeye çalışacak. Yine İsa'dan aldıklarını bildirecek. Ve İsa Mesih'in kutsal ruhla ilgili verdiği tanıklık budur. Ve 2. Yuhanna, yani aradan zaman geçtikten sonra yazdığı mektupta, 2. Yuhanna mektubunda şunu diyor. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle birlikte olacak. Ruh aracılığıyla o gerçek bizim içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. İsa Mesih'in ben sonsuza dek sizinle birlikteyim sözünü hatırladığımda da bir kez daha kutsal ruh aracılığıyla buna bir tanıklık veriyor. Baba Tanrı'dan, babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlikte, gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır diyor. Evet, yani önceden sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır diyor.
1: Evet, tabii ki İsa Mesih'in dünyanın sonuna dek sizinleyim dediğini ayetlerden okuduk. Peki Tanrı ile birlikte olmak için biz ne yapmalıyız? Tabii ki Tanrı bizi asla yalnız bırakmıyor ama ona bir adım atmamız gerekiyor. Bu noktada ne yapmak gerekiyor? Nasıl Tanrı ile birlikte olabiliriz?
0: Öncelikle onun sözüne güvenmeliyiz. Yani İncil'de anlatılanlara güvenmeliyiz. Yani toplumumuzda ne yazık ki bir başka acı ön yargıda İncil değiştirildi deniyor. Yani yine bugün söylediğim gibi işte 10 tane soru varsa bunlardan bir tanesi İsa Mesih Tanrı'nın oğlu mudur diye soruyorlar. Evet. Bu 10 sorudan bir tanesi de İncil değiştirildi diye soruyorlar. Hatta değiştirildi mi de demiyorlar. İncil değiştirildi.
1: Emin gibi
0: konuşuyorlar. Evet, değiştirildi. Nasıl inanıyorsunuz diye soruyorlar. Ben de diyorum ki yani kim görmüş? Yani değiştirildi diyorsunuz da. Yani İncil'in değiştirildiğini kim görmüş? Ancak şu var, İncil'in, sadece İncil'in değil, kutsal kitabın tamamının, Tevrat ve Zebur bölümlerinin yazılması bu toplumda anlaşılan vahiy kavramından farklı bir şekildedir. Evet. Yani 1500 yılda yazılmış tek kitaptır. Kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldığı için biz bunları Tanrı'nın vahyi olarak kabul ediyoruz. Birbirinden farklı edebi metinler var. Ve 1500 yılda yazılmış tek tutarlı kitap olduğu için biz Tanrı sözüne güvenmeliyiz. İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Öyleyse ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Yani başka bir şey yapmamamız gerekmiyor.
1: Evet, o zaman ilk adım aslında iman etmek. İsa Mesih'i daha yakından tanıyarak o Tanrı ile o kişisel ilişkiyi daha da kuvvetlendirmek. Çünkü zaten Tanrı yaşamın kaynağı ve o yaşamın kaynağından beslenmek, Tanrı ile sonsuza dek birlikte olmak ister her insan. Ve bunu daha bu dünyadayken yapabilmek daha muhteşem bir durum. Öldükten sonrasında beklemeye gerek yok. Tanrı ile daha şimdiden iman yoluyla birlikte olabiliriz. Onun varlığını hissedebiliriz. Çünkü kutsal ruh içimizde olduğu sürece Tanrı ile birlikteyiz aslında. Bunu görüyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için. Eğer soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmiyorsanız eğer bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutar. Bu toprakların her parçasında Hristiyanlığın izlerini görebilmek mümkün. Biz de bu programımızda Anadolu topraklarında Hristiyanlığın nasıl var olduğunu ve varlığını nasıl sürdürmeye devam ettiğine birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok çok teşekkürler. Hamdolsun. İyiyim.
0: Evet. Program serimizde bugün aslında tekrar protestanlığa bakacağız. Anadolu'ya gelişinden konuşmuştuk biraz. Bugün de şundan bahsetmek istiyoruz. Çünkü ilahiyat okulları açıldı. Osmanlı döneminin sonlarına doğru Hristiyanlığın durumuna da bakacağız. Ve Sultan Abdülmecit tarafından yayınlanan İrade-i Seniye ile Osmanlı Devleti'nde yaşayan protestanlara dini cemaat olarak kabul edilmişti. Bir önceki programdan kısaca bahsetmiştik aslında bundan. Bu ferman protestanlığın Anadolu'ya yayılması konusunda nasıl etkili oldu? Biraz
1: son derece etkili oldu. Artık öldürülmeyeceğini, İncil'i anlatınca hapse atılmayacağını, diğer kişiler onları kötülük yapmayacağını bildikleri için yayıldılar Anadolu'ya. Türkiye'nin her yerine gittiler, müjdeyi ilettiler ve orada kilise kurdular. Şimdi gelen misyoneller bu yerlere gidince, şu düşünceyle gittiler. Rabbin sözünden, İncil'den aldıkları o ayetle gittiler oraya. Bakın Matta 14 ve 5 ne diyor? Bakın diyor ki Rab İsa onları gönderecek. Dedik ya misyoneller değil mi? Misyoneller falan şu bu.
0: Evet.
1: Şimdi İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Yani gönderilen misyonerlik yaptılar. De ki gittiğiniz her yerde, her şehirde, her köyde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Bak, hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları yani deri hastalığı olanları temiz kılın, cinleri kovun, karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Şimdi bu misyoneler bu düşünceyle gittiler ve gerçekten gittikleri her yerde önce iman edenler için böyle küçük kiliseler. Kilise aslında imanlılardır. İsa Mesih'e iman edenler kişilerdir, canlılardır. Ama toplandıkları yerlere de kilise diyorlar değil mi? Yoksa asıl kilise bina değildir. Ve bu insanların, bu iman edenler kişilere eğittiler, eğitilmiş, hazır olan insanları pastör atadılar ve güzel güzel kiliseler kuruldu. Çok kiliseler kuruldu. Ama bunların yanında da yalnız kiliseler kurmakla kalmadılar. Birçok kurumlar yaptı.
0: Evet, aslında bunu da sormak istiyordum. Protestan misyonerlerin Anadolu'daki etkinlikleri, oluşturdukları sosyal kurumlar nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Çünkü evet, oldukça çok.
1: Şimdi bu adamlar gerçekten eğitim konusunda, eğitim kurumları konusunda çok uzmandılar. Ve söyleyebilirim bu gelen misyoneler şimdi Amerikan Board diyorlar ya da Amerikan Board diyorlar. Onların okulları Türkiye öncülük etti. Bakınız ne vardı? Tarsus önce Robert Kolej'di. Tarsus okulu vardı. Sonra Kayseri Talas okulu vardı. Sonra Amerikan Kız Koleji vardı. Bütün bu okulları biliyorum. Müdürlerini biliyorum. Benim eşim de bu okullarda çalıştı. Ve çok güzel eğitim kurdular. Yani ortaokul kurdular. Düşünebiliyor musun? Bakın 1834 yılında bak. Düşün Türkiye'deki durumu. 1834 yılında Türkiye'de Bursa Amerikan Kız Lisesini kurdular biliyor musun? İstanbul Amerikan Lisesini kurdular bak. Üsküdar Amerikan Kız Lisesini kurdular. Benim eşim orada 3 sene çalıştı. Hala duruyor ama sebe verdiler. Sağlık Eğitim Vakfı'na verdiler. Çok önemli bir okul. Çok güzel. Türkiye okullarından biridir. Sonra Gaziantep'te İlahiyat Okulu kurdular. Bitlis'te kız. Ya düşünebiliyor musunuz bak? Bitlis'te kızlar dışarıya çıkmadan. 1860 yılında erkek kız karşımı bir okul kurdular. Kızlar gitmeye başladılar. Ve nasıl olur diye yavaş yavaş misyonerlere karşı geldiler. Hatta bir misyoneri de dövdürttüler. Biliyor musun? Niye böyle oluyor? Tabii gelmiş misyoner kendi elbisesi, onlar şalvar malvarla anlamadılar. atlara biniyordu, anlamadılar, yanlış anladılar onları var ya. Sonra Harput Yatılı, yani şey, ismi Elazığ Harput Yatılı okulu açtılar. Sonra Erzurum'da kız okulu açtılar. Taras, çok hepsini sayamam. Çok okul aç, çok okullar açtılar. Kolejler açtılar. ve burada bu okulların yanında da yatılı okullar açtılar. Düşünebiliyor musun? Ve gerçekten eğitim konusunda çok önemli iş gördüler. Evet, eğitim konusunda bunu yaptılar. Bir de hastaneler de yaptılar. Çünkü Rab dedi ya, okudum ayette diyor ki cüzam hastaları iyileştirin.
0: Evet.
1: Hastaneler kurdular. Bak mesela bir Antep hastanesi kurdular. Hala oradadır. Ama şimdi onların değil, devletindir. Hatta eğer Antep'e giden varsa ve Antep'ten dinleyen varsa o Antep hastanesine gitsin. Orada başta yazılıdır. Şifa veren Rab'tır. Şifa veren Tanrı'dır. Ve çok güzel doktorlar gelir. Hem ahlak yönünden, hem eğitim yönünden, hem de doktorluk yönünden çok güzel örnekler oldular. Mesela Talas Kayseri'dir. Amerikan Hastanesi'ni kurdular. Konya Amerikan Hastanesi. Adana'da dedim. Adana'da kurdu. Sivas Amerikan Hastanesi. Van Amerikan Hastanesi kurdular. Maraş kurdular. Bütün bu bölgede önemli yerlerde kurdular. bütün malzemeleri Amerika'dan getiriyorlar. Ve tedavi de bedava yapıyorlardır. Çünkü İncil diyor ki okudum orada meccanen bedava aldığınızı bedava verin diyorlar.
0: Evet, karşılıksız aldınız. Karşılıksız
1: evet, tabii. Bak ben eski Türkçe konuşuyorum, sen de yeni Türkçe konuşuyorsun. Evet. Çok fark vardı. Meccanen doğru, karşılıksız. Evet. Ondan sonra onunla kalmadı, öksüz. Bu öksüz evleri çok güzel iş gördü. Bir söyleyeyim. Bu konuda çok kitaplar yazdı. Yaşlılar evi yaptılar yani. Çünkü bir yaşlı ev kimsesi yoktu, ne olacak? Onlara bakım yapıyorlardı.
0: Evet.
1: Şimdi biliyor musunuz Beaumont'te Fransız ihtiyarhanesi vardır. Bütün herkese hizmet eder. Yani Hristiyan, Müslüman fark etmez. Kimse, eğer fakirsen, kimsesizsen seni alıyorlar. Eğer maaşın varsa, emekli maaşı varsa onun bir kısmını alıyorlar. Ama çok güzel bak, rahibeler güzel bakıyorlar, bakımını yapıyorlar, temizliği, yemek yapıyor. Harika bir yer. 5 yıldızlı bir otel gibi falan. Evet. Ve bunu yaptılar kardeşim. Ve bu halk da bunu çok beğendi ve halk da çok faydalandı bu konuda.
0: Evet. Gerçekten dediğiniz gibi eğitim kurumları, hastaneler, öksüz yaşlı evleri, basın yayın kuruluşları birçok anlamda aslında faaliyetleri olmuş. Halka hizmet etmişler.
1: Doğru.
0: Karşılıksız bir şekilde. Çok donanımlı insanlarmış. Peki hal böyle olunca tabii ki sormak da gerekiyor. Protestanlığın Anadolu'ya gelişiyle Anadolu'da yaşayan insanlar açısından baktığımızda nasıl karşılandılar? Hristiyanlar halk arası tarafından kabul edildi mi? Protestanlar inancı, yani bu inancı benimseyen kişiler zorluk yaşadı mı? Çünkü bir anlamda güzel şeyler de yapıyorlar.
1: Çok ama çok güzel işler yaptı. Ama her zaman kuşkuyla baktıkları için insanlar zannettiler ki oraya gitti mi bizi Hristiyan yapacaklar. Hristiyanlık zorla olmaz. Baskıyla olmaz. Hristiyanlık yürekten olacak. Kutsal ruh insanın yüreğine dokundu mu? Kişinin kayıp, günahlı olduğunu fark etti mi, İsa'ya ihtiyacı vardır. Yoksa gidip de birkaç kuruş vermekle olmuyor Hristiyanlık. Olmuyor. Bu kuşkuyla baktılar ve faydalanmadılar bu Hristiyanlar. Ama faydalanan insanlar da oldu. Onlar da tabii açıkça ortaya gelmediler. Bunları övmediler. Çünkü övselerdi sen de bir Hristiyan oldu diyecektin. Baskı vardı, korku vardı gerçekten. Bu baskı insanın özgürlüğünü yok ediyor. Baskı.
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında Hristiyanlar da aslında sayıca Hristiyanların çok olması gibi bir amacı yok. Dediğiniz gibi yürekten aslında Hristiyanlık benimserse bunu istiyor.
1: Kesinlikle. İnanın çıkar, yani gördük bunları, çıkar için Hristiyan olmak isteyenler 1-2 sene içinde kaybolup gidecekler. misyonerlik hayatında, misyonerlik tarihinde şu vardır. İşte 1879 yıllarında ilk misyoner olan William Carey Hindistan'a gitti. O Hindistan çok fakir insanlardı. Onlara pirinç dağıtıyorlardı. Ve pirinç dağıtınca herkes kiliseye gidiyordu. Bir gün bunlar dediler ki dikkat edelim, biz onların imanını bu paraya, pirince olmasın, pirinç dağıtmayı vazgeçtiler. Vazgeçince kiliseye gelmeye başladı. Ne oldu? Pirinç bitti, İsa bitti. Yani çıkar üzerine biri inancını değiştirirse ilerlemez.
0: Kesinlikle öyle. Genel olarak aslında gelen misyonerler çok donanımlı, belki ahlak anlayışları çok yüksek ve insanlara yardım etmek istiyorlar ama biraz kültür farklılığı da var, bu anlamda da zorluk yaşamış olabilirler mi?
1: Tabii kültür farkı vardır. Gelmiş Amerika'dan gelmiş, gitmiş Bitlis'e gitmiş. Tabii Amerika'da acem özgürdü, istediği gibi giyinirdi, rahat bağırdı, çağırdı, at binerdi. Ama gitmiş Bitlis'e, kültür farklılığı oldu ve bu zarar verdi. Tabii gelen misyonerler mümkün olduğu kadar dikkat ettiler. Gelen misyonerler giyimleri onlara göre, bayanları mümkün olduğu kadar bölgedeki bayan giyimine baktılar. Çok dikkat ettiler ama yine de davranış ve konuşma biçimi farklı oldu, biliyor musun? Mesela Bitlis'te o zaman kolay kolay bir bayan başka tanımadığı bir erkekle konuşmazdı, değil mi? Ama gelmiş öğretmen. Erkek öğretmen tabii kızla konuşacak ya da bayan öğretmen erkekle konuşacak. Bu bir kültür meselesi, değil mi? Zor kabul ettiler. Çok zor kabul ettiler. Önce zorluklar oldu.
0: Evet, sıkıntılar oldu ama
1: oldu.
0: Genel olarak da çok faydalı şeyler de yaptıklarını görüyoruz. Çok donanımlı insanlar gelmişler gerçekten.
1: Evet, söyleyeyim size, son derece güzel şeyler oldu. Hatta bir şey daha söyleyeceğim size. Adana valisi Cemal Bey vardı. Önce biraz karşıydı halk misyoneri ama orada sorunlar oldu, depremler oldu. Bu misyonerin yardımı sayesinde adam onları ödüllendirdi. Gerçekten. Ve çok güzel iş yaptınız. Böyle güzel devlet adamları da vardı. İnsanlar vardı. Ama ön yargı insanın gözlerini köreltiyor. Güzelliği göremiyorsun, değil mi? Ön yargı oldu mu? Ön yargı gözlerini çıkarırsan karşıdaki kişinin güzelliğini göreceksin.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.
2: Radyo Maranata.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Yayınlanan bir 21 Mart 1844'te yazılı bir taahhütname veriliyor Sultan Mecid. Din değiştirmelerinden dolayı Hristiyanlara eziyet ve idam edilmemeleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması için. Ve 1856 yılında da Hattı Hümayun Fermanı yayınlanıyor aslında. Bunu sormak istiyorum. Bu durum protestanlığın yayılmasında ve din değiştirme konusunda nasıl sonuçlar doğurdu?
1: Çok faydası oldu, çok yararlı oldu. Biliyorsunuz ilk Tanzimat Fermanı yani Gülhane Hattı Hümayun 1939 yılında oldu değil mi? Ama tabii halk bunu benimsemedi. Halk yine protestörler oldu ama sultan yani padişah bunu durdurmak için 1844 yılında yeni bir ferman yayınladı. Ve bu fermana göre yani ferman derken özgürlük değil mi? Bu özgürlüğe göre artık Hristiyanlar birinci derece vatandaştır. Artık zimmi değil millet değil. Eşittir. Bu Hristiyanlar azınlıklar yasaların önünde eşittirler. Hakları vardır. Müslümanlar gibi askere gidebilirler. Müslümanlar gibi vergi ödeyebilirler. Ve din değişikliği de olabilir. Din değiştirmeler de olabilir. Bu onlara son derece güzel fırsatlar verdi. Ve bu Hristiyanlar bunu kullandılar. Sağa sola yayıldılar. İncil'i anlattılar. Kiliseler kurdular. Müjdeleme yaptılar.
0: Evet. Birçok ilahiyat okulları da açılıyor bu dönemde. Hangi ilahiyat okulları açıldı? Tabii. Ve kutsal kitap eğitimlerinin dışında eğitimler de veriliyor muydu o okullarda?
1: Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz yani biri Hristiyan olduysa tabii İncil okusa belki yeterdir. Ama önder olması için bir okul lazımdır. Ve ilk açılan biliyorsunuz Bebek İlahiyat Okulu açıldı. Bebek şimdiki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeri açıldı. Ve orada insanlara yani Hristiyan olmuş insanlara istersin ki azınlık olsun ya istersin Müslümanlıktan gelen insanlara ders veriyordu. Ama orada ders yalnız İncil dersi değildi. Matematik de veriyordu. Fen veriyordu. Tarih coğrafyaydı. Ve aynı zamanda da İncil dersi. İncil dersi nedir? Yorumlamadır. En önemli bazı ayetleri okuyorlardı. Onu nasıl yorumlar, İncil'in nasıl geldiği, nasıl yazıldığı bunları örüyor. Ve çok faydası oldu. Daha sonra Türkiye'nin birçok yerlerinde en çok doğuya doğru gittir. Elazığ'da İlahiyat Fakültesi açıldı. Maraş'ta açıldı. Mardin'de açıldı. Antep'te açıldı. İlahiyat Okulu. Ve burada önderler yetişiyor. Önder olmadan yani okul olmadan nasıl önder yetişecek?
0: Evet.
1: Ve halk da tabii bunu benimsedi.
0: Evet. Peki Türkiye'de protestan kiliseleri ne zaman kurulmaya başlandı?
1: Aslında ilk protestan kilisesi dedim ya size Ermeniler, Ermeni vatandaşlar, Ermeni kilisesinden uyanan birkaç kişi İncil'i eline alan ve iman eden ve kiliselerinin İncil'e göre yaşamasını sağlamak isteyen birkaç kişi kilise yönetimine yaklaştılar. Kilisemiz dediler ki asıl raydan çıktı, İncil'den çıktı. İncil'e dönüşüm yapalım. Aslında reform da budur. Martin Luther yaptı. Reform. İngilizce'de re daima yeniden yapmaktır. Form, yeniden biçim yapmaktır. Yani yeni bir din kurmak değildir. Bunların da amacı böyle değildi. Ama kilise yönetimi kabul etmedi. Onlara baskı yaptı. Onlara o sıkıntı verdi. O zaman bunu gören İngiliz Büyükelçisi durumu padişaha anlatıyor ve tabii araları iyiydi. Padişah da 1850 yılında bir fermanla artık protestan kilisesi kabul edildi, ilan edildi ve bir ferman ile ve bu protestanlar için tabii çok güzel bir şeydi. Artık klasik kiliseler bu protestan kiliseden ayrılan ya da Müslümanlıktan ayrılan protestan olan diyelim. Yani aslında protestan bir mezhep değildir. Yani İsa Mesih'e iman eden insanlar rahat bir şekilde istediklerini yapabilirler. Kendi kiliselerini kurabilirler. Kendi önderlerini seçebilirler ve kendi okullarını okuyabilirler. Ve bu güzel bir çığır açtı. İstanbul'dan sonra Tabii önce İstanbul'da Gedikpaşa Ermeni Kilisesi Beyazıt'ta kuruldu. Hı hı. Onlara bir bina da yani bir bina yaptılar. Daha sonra Aynalı Çeşme, Beyoğlu Aynalı Çeşme Ermeni Protestan kuruldu. Ve daha sonra yine Kasımpaşa tarafında bir Protestan Kilisesi kuruldu. Ama ne yazık ki o Protestan Kilisesi cemaat olmayınca şimdi belediye orayı kültür evi yaptı. Eğer E5'ten Topkapı'ya doğru giderseniz sola baktığınız zaman çok güzel bir kilise göreceksiniz. Uğraştık istemeye ama artık vakıf olmuş, belediyeye ait bir yerdir.
0: Evet. Öyle. Tabii ki Osmanlı döneminin yani sonlarına doğru da özellikle çok önemli kişiler var, tanındık, bilindik kişiler, Hristiyanlığı benimsemiş kişiler de var.
1: Evet.
0: Bunlardan da bahsetmek ister misiniz? Kimler o döneme baktığımızda yani, neler görüyoruz?
1: Tabii yani aslında çok oldu ama yani bunu anlatırsak tarih çok çok oldu. Fakat gerçekten önemli kişiler oldu. Mesela... O zaman o dönemde Robert Kolej'de okuyan ve Robert Kolej'de edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret. Meşhur bir şair değil mi Tevfik Fikret?
0: Evet.
1: Onun oğlu Haluk Bey, onun oğlu orada okuyordu. Ve bir ara ilgilenmeye İncil'le başladı. Robert Kolej'ini bitiriyor, İskoçya'ya mühendislik okumaya gidiyor. Ve bir aile arıyor ve tesadüfen o aile imanlı bir aile. Orada kalıyor. Üniversiteyi bitirene kadar öğrettiler onu, orada iman ediyor. Sonra Amerika gidiyor. Amerika'da Presbiteryen Kilisesi'ye devam ediyor. İlahiyat okuyor ve orada yıllarca Presbiteryen Kilise papazı önderi oluyor. Çok ilginç.
0: Evet.
1: Sonra bunu duyan gazeteler işte Türklüğünü bıraktı, şunu bıraktı dediler. Ama o her zaman Türk olduğunu ve Türkiye için dua ettiğini söylüyordu. Bir gün Türk Büyükelçisi onu ziyarete etmek istiyor. Arıyor onu. Ona diyor ki Haluk Bey, eğer gerçekten gazeteciysen gelmeyin. Ben bıktım bu gazetecilerden. Hayır diyor. Gidiyor bir hafta evinde kalıyor ve adam yazıyor kitap. Diyor ki Haluk Bey ve eşi son derece güzel insanlardır. Son derece Türklüğü benimsiyor ama Hristiyandılar, dürüsttüler. Türkiye'yi seviyor şeklinde. Ama Türkiye'ye dönmedi, ne yazık ki dönmedi. Çok güzel bir adam. Ve Hürriyet bu konuda yazmıştı ya. İsteyen, bunun hakkında öğrenmek isteyen varsa Hürriyet gazetesinde okusun, Haluk desinler. Haluk Bey desin ya da Haluk Fikret desinler, ortaya çıkacaktır. Şimdi başka bir kişi daha söyleyebilirim. Haralambos. Bu aslında Anadolu'lu Mersinli bir vatandaş, bir Rum Hristiyan. Genç yaşta Rabbi seviyor ve iman ediyor. Ve genç yaşta, ne yazık ki genç yaşta sağa sola gidiyor, İncil'i anlatmaya başlıyor. Adana, Maraş, oralara gidiyor. Ve bir ara Kayseri'ye gidiyor. Talas okulu var. Talas Amerikan okulu var. Oraya kalıyor biraz, orada ders veriyor. Ve orada Anita adında bir kızla tanışıyor. Ve nasıl olduysa evlenmeye karar veriyorlar. Tam evlenecekler, düğünü yapıyorlar ve orada o zaman araba yoktu. İşte 4-5 saatle atlamakla Adana'ya geliyorlar. Adana'dayken 2 sene evli olduktan sonra onu alıyorlar, hapse koyuyorlar. Maraş'taki hapse koyuyorlar. Ama kilise açıktır. Karısı Antep'e dönüyor ve kiliseye devam ettiriyor ve hapisteyken onu idam edecekler. İdam edince çevrede insanlar vardı ve orada bir Alman komutan da vardı. Herkese baktı, dedi ki ben sizi seviyorum, ülkemi seviyorum, ben bir hata yapmadım. Ama beni idam ederseniz ben Rabbin yanına gideceğim. İdam ettiler. Ama onun sükunetini gören Türk komutan, albay diyor Türk komutan, o Alman'a gidiyor. O zannediyor ki Alman'a Hristiyandır. Alman'a gidiyor. Bu diyor, bu adamın bu sükuneti nedir? Lütfen bana bir İncil bulun. Ve Alman ona bir İncil buluyor, biliyorsun, okuyor. İşte daha önceki programlarımızda şehitler değil mi? Şehitler meselesi vardı.
0: Evet.
1: İşte onların o duruşu, o imanı başkalarını da etkiliyor. Ne kadar hoş bir şey değil mi? Ve bu öldükten sonra iki yıl evli kaldılar ve kocası öldürüldükten sonra kadın Amerika'ya gitti ve orada bir kitap yazmıştı. Anadolu diye bir kitap yazıldı. Hı hı. Türkçe'de çevrildi. Bu anlatıyor ve bu Haralan Bos'un yazdığı bir ilahi var. Kilisede okunuyor. Tabii siz gençler anlamıyorsun. Yaşlılar biliyorlar bu kiliseyi. Diyor ki sesime bir seda gelir. Bak sen beni sever misin? Hoş bir cevap geri gelir. Ey İsa'm sen bilirsin. Öyleyse feragat et. Feragat et biliyorsun nedir? Bırak her şeyi.
0: Evet.
1: Dünyayı ve şehveti, pederi ve valideyi, akranı ve akrabayı, her şeyi bırak dünyayı. Ama ne oldu? İsa'ya git. Ah ya Rab İsa'm tez gel. Ne vakte kadar bekleyeceğim? Zulmet sardı etrafımı, yani kötülükler etrafımı sardı. Hasretin dahi kalbimi. Ah ya Rab İsa'm tez gel. Ve karısı tabii Amerika'ya gitti. Bu olayı anlattı, kitabı yazdı. Sonra Yunanistan'a geldi ve orada öldü. Çok güzel, çok hoş. Ne güzel insanlar yetişti bu ülkede biliyor musun? Ama biz Hristiyanlar orada imanda devam edersek cennette bunları göreceğiz. Onları kucaklayacağız ve ne mutlu diyeceğiz. İmanı kurudular bizim burumuza. Şehit oldular, kanını döktüler. Ama o kan damlaları ülkemiz için, kilise için bereket oldu.
0: Evet, gerçekten bütün program boyunca baktık. Bu topraklar üzerinde doğduğu, yayıldığı ve gittikçe büyüyen bir inancı görüyoruz. Tabii ki insan gücüyle, insan eliyle değil, tamamen Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın sevgisiyle, Tanrı'ya olan sevgiyle büyüyen bir inanç var gerçekten.
1: Çok doğru söylersiniz. Hristiyanlık inancı böyle akıllı, mantıklı büyümez. Tabii akıllı olmamız lazım. Akılsız olmayacağız ki tabii. Ama aklımıza dayanmayacağız. İnsanların yanlış gördüğü şekilde devam edeceğiz. İmanla Rab bizi büyütecek. Önümüzdeki engelleri kaldıracak. Ve insanları o bize gönderecek. Kilise imanla kurulur. Ve iman üzerine pekişir.
0: Evet. Genel olarak baktığımızda da Hristiyanlar her dönem sıkıntılar, zulümler yaşamışlar ama yine de önemli bir duruş da sergilemişler. Konuştuk bolca bunu. Birçok insan aslında Hristiyanlığın bir din ve İncil öğretilerinin günümüz zamanı için geçerli olmayacağını da düşünüyorlar. Bu program serisinde geçmişe bolca bakıyoruz. Günümüz ve geleceğe baktığımızda da Rab İsa Mesih'e bağlı kalmak ve söz içinde yaşamak mümkün mü Behnam Bey?
1: Çok mümkündür. İsa Mesih dedi ki, gök ve yer geçecek. Hı hı. Ne geçmeyecek sence? Ne diyor? Benim sözüm geçmeyecek.
0: Evet.
1: Rab İsa'nın sözü 2000 yıl öncedir. Her zaman yeni haber. Zaten İncil'in adı yeni haber değil mi? Müjdedir.
0: Evet.
1: Her gün yeni müjdedir. Rab'e şükür olsun ki İncil'de yani dünyanın kurallarına ters diye bir şey yoktur. Kutsal kitap ya da İncil bir bilim kitabı değildir. Tanrı ile insan arasındaki ilişkileri düzenleyen bir kitaptır değil mi? Kutsal kitap diyor ki Tanrı başlangıçta göğü yer yarattı. Nokta. Ama kalkıp da bilim anlasın nasıl yaratıldı. Sabaha kadar anlasın. Bilim yıllarca anlatıyor. Bir şey bulmayınca kafalarına göre anlatıyorlar. Mesela Türkiye'de de bazı bilim adamı televizyona çıkınca insanlara bakıyorlar. Yalanlar öğretiyor. Çok önemli meşhur bilimler vardı. Diyor efendim Musa yaşamadı. Geçenlerde demiş ki Musa yaşamadı. Ama araştırmıyorlar. Bir ekip arkeolog yıllardır Mısır'da, Kızıldeniz'de araştırma yaptılar. Ve ne buldular biliyor musun? Arabaki tekerlekleri bulmuşlar. Binlerce kemik. At kemiği ve binlerce insan kemiği bulmuşlar. Tabii kemikler su tuzlu olduğu için çürümemiş değil mi? Kimdir bunlar? Musa'nın Firavun'dan kaçtığı değil midir? Rab diyor ki deniz yarıldı. Musa ve halkı toprakta yürü gibi yürüdüler. Peşlerine gelen Firavunlar ne oldu? Deniz kapandı ve gittiler. Bu arabalar kimin arabaları? Bu kemikler kimin kemiği? Bunu söyleyeyim. Rabbin sözü hiçbir zaman kaybolmaz. Her zaman aynıdır. Her zaman tazedir. Her gün yenidir. Ve ona bağlı olan insanlar değişiyor, hayatları değişiyor. Artık Rab'la, Tanrı'yla iletişim içinde oluyor. Ve ruhsal gözleri açılınca farklı şeyler görüyor.
0: Evet, Aslında güneşin altında her şey aynı dediğiniz gibi. Sorunlar, evet, sıkıntılar hep aynı. Ama Tanrı'nın sözü her zaman bizi koruyacak olandır. Her zaman Tanrı ile ilişkimizi düzenleyecektir. Yaşamımızı düzenleyecektir. Her zaman böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Tanrı'nın
1: çok
0: içinde,
1: doğru,
0: sözü içerisinde yaşayabiliriz.
1: Evet, o söylediği söz diyor ki güneş altında yeni bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Ve bu Amerika'da bir deyim olmuş. Geçmişte ne varsa aynı oldu. İnan Musa döneminde, Nuh döneminde her şey aynıdır ama oradaki kavramlar farklıydı, günah farklıydı değil mi? Orada, evet, farklıydı ama her şey aynıdır, hamdolsun. Gök ve yer geçecek, Rabbin sözü yani İncil, kutsal kitabın sözü geçmeyecektir.
0: Evet, sonsuza dek kalacaktır.
1: Amin.
0: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Behnam Bey, size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturma. Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi olduk.
0: Kesinlikle bizim için de öyle. Ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Ve günahın aslında neden günah olduğunu da ele alıyoruz bir yandan. Yani sadece bunun Tanrı günah dediği için günah olmadığını, bize nasıl zararları olduğunu hem fiziksel hem ruhsal anlamda bunu konu alıyoruz. Ve bunlar yerine hangi erdemleri yaşamamıza alabiliriz? Bunu konu almaya çalışıyoruz. Bugün de yargılamak ve Tanrı'ya bırakmak konusunu ele alacağız. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Yargılamak konusuna gelirsek Nuh Bey, insanları yargılamak neden günah?
1: İnsanları yargılamak neden günah? Çünkü Tanrı'nın bize öğrettilerine aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temelinde birkaç önemli neden bulunuyor. Onları açıklayalım. Hem Kutsal Kitap ışığında bakarsak bu soruya. Kutsal Kitap bize nihai yargının aslında yargı yetkisinin yalnızca Tanrı'ya ait olduğunu vurguluyor. Biz bunu bazen unutuyoruz. İnsanlar sınırlı bilgi ve anlayışa sahip olduklarından başkalarının kalplerini ve niyetlerini tam olarak anlayamazlar, bilemezler. Ve bu nedenle başkalarını yargılamak Tanrı'nın yetkisine müdahale etme anlamına geliyor. Ve bizler Yakup kitabına baktığımız zaman 4. bölüm 12. ayette oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun diyor. Aslında bu bir meydan okuma gibi bir ifade kullanıyor. Sen kimsin ki kardeşini yargılıyorsun? Sen kimsin ki yargıçlık görevini üstleniyorsun? Yargılayacak olan Tanrı'nın kendisi olduğunu ve bizler ilk günahta olduğu gibi sürekli Tanrı yerine girme alışkanlığımız var. Tanrı'nın o otoritesini kendimiz, kendi gücümüze göstermeye çalışmamız var. Bu nedenden dolayı günah olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka şey de başkalarını yargılamak aslında kişinin kendi hatalarını ve günahlarını görmezden gelmesine yol açabiliyor. İsa Mesih'in Matta'da da söyledi, hani sen kardeşin gözündeki çöpü görüyorsun da kendi gözündeki merteği fark etmiyor musun? Yani mertek dedikleri bu evlerde kullanılan eskide ahşap uzun kare şeklinde direkler. Ama çöp dediği bu talaş tozu oluyor ya. Sen başkasının gözündeki talaş tozunu görüyorsun ki senin gözündeki o kocaman engeli görememekle ilgili söylediğinde İsa Mesih şunu söylüyor, kendi gözündeki mertek varken kardeşime nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Doğru. Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için de daha iyi gözün. Bu aslında kişinin önce kendi kusurlarını düzeltmesi gerektiğini belirtiyor. Yani bizler başkasını yargılarken aslında kendi günahlarımızı göz ardı etme tehlikesi oluyor. Bu da Tanrı'nın gözünde günah eylemine giriyor. Bir başka şey de aslında Hristiyanlıkta bizim sürekli vurguladığımız şey komşunu sevme ve merhamet gösterme üzerine kurulu bir inançtır. Ve başkalarını yargılamak aslında bu sevgi ve merhamet ilkesine aykırı bir davranış oluyor. Biz genellikle İsa'nın birisini, bir kadını getirdiklerinde, zina işlemiş bir kadını getirdiklerinde İsa'nın beklediği, halktan beklediği şey onun günahını örtmek, onun o duruma düşmemesi için halkın, topluluğun onlara yardım etmesi, sevgi göstermesini, merhamet göstermesini istemişti. Ama o kadını getiren kişiler onu yargılamak, onu öldürmek için getirmişti. İsa mesela onlara şunu söylemişti: İçinizde günahsız olan ilk taşı atsın. Yani bu herkesin günah işleyebileceğini ve birbirlerine merhamet göstermesi gerektiğini hatırlatıyor. Genellikle yargılama, merhamet göstermeme, kendi evet. günahını görmeme gibi etkileri oluyor. Bir şey de aslında başkaları yargılama kişinin kendisini başkalarına üstün görmesine ve kibire kapılmasına neden oluyor. Yani Hristiyanlıkta alçak gönüllülük ve başkalarını kendinden üstün görmeye teşvik ederken, bu yargılama kendini karşısından üstün görme, kendisini daha doğru görme, kendisini daha mükemmel görme düşüncesine sahip oluyor. Bu da Tanrı'nın gözünde Hristiyan bakış açısıyla kutsal kitap temelinde günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aslında evet, kutsal kitabın da açıkladığı gibi Romalılar bölümünde de açıkça söyleniyor. Romalılar da herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Ve günün sonunda aslında hepimiz günahkarız. Ve dediğiniz gibi yargı yetkisi bize ait değil. Tanrı'ya ait, kutsal olan Tanrı'ya ait. Ve hepimiz günahkar olduğumuz için zaten Mesih İsa bu dünyaya geldi. Evet. Tanrı'dan bizi uzaklaştıran o günah probleminden kurtarmak, Tanrı'yla tekrardan barıştırmak, çarmı üzerinde ölüp dirilerek, aslında üçüncü gün dirilerek bizim günahımızın kefaretini ödemiş olmak için. Ve nasıl kendisi aslında günah karşısında ruhsal anlamda çarmı üzerinde ölüp üçüncü gün dirildiyse, bizleri de aslında bu diriliş umuduna, yeni bir yaşam ümidine kavuşturmak için bunu yaptı. O yüzden çoğu zaman bunu unutuyoruz belki. Doğru. Ama yetki bizde değil. Zaten hepimiz günahkarız, sizin bahsettiğiniz gibi. Yargılama eğilimi günümüzde neden ortaya çıkıyor sizce?
1: Günümüzde aslında sadece günümüze özgü bir şey değil. İnsanların günaha düştüğü andan itibaren Tanrı'nın varlığından uzaklaşması ve günahkar bir doğaya sahip olması insanların başkalarını yargılamaya ve kendi hatalarını görmezden geliyor. Kain, yani Adem Havva olayında da görüyoruz. Birbirlerini evet, suçluyorlar. İşte bunun yüzünden ben bunu yaptım. Aslında kendinde suçu görmüyor. Kain kendi kardeşini kıskanıyor. Suçsuz olan kardeşin kanını akıtıyor, öldürüyor. Ama Tanrı ona hesap sorduğu zaman, ben onun bekçisi miyim derken, yani o kendi hayatından kendisi sorumlu. Onun başına gelenlerden kendisi sorumlu. Benimle bir alakam yok, ilgim yok gibi. Kendisinde suçu aramaması gibi. Yani bu insanın ilk günah düşündüğünden başlayıp günümüze kadar aslında daha çok aşırı boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz. Genellikle bunlar yargılama eğilimi neden çıkıyor bakarsak, insanlar, suç işlemiş insanlar kendi günahlarını örtmek için bunu kullanabiliyor. Yani kendi kusurlarını, kendi günahlarını örtbas etmek için genellikle dikkati başkalarına çekiyor. Başkalarının suçuna çekiyor.
0: Doğru.
1: Bu çok yaygın bir şey. Onun suçlayarak, onun hatalarını göstererek ve bu siyasi anlamda da baktığımız kesinlikle. Zaman toplum içerisindeki yapılan bütün eylemlere baktığın zaman, karşı parti böyle, yok bu şöyle deyip aslında kendi suçlarını, kendi eksiklerini bir şekilde örtmeye çalışmak, bir şekilde insanların gözünü boyamaya çalışmak gibi. Hedef şaşırtma. Onu diyebiliriz, doğru. Ve aslında çok fazla söylediğimiz bir konu ama genellikle başkalarından kendini üstün görme, yani gurur, kibir günümüzde çok yaygınlaştı. Gerçekten insanların yüreğindeki bu gurur, kibir daha çok ne yapıyor? Başkalarını yargılama hakkı varmış gibi gösteriyor. Kendisini doğru. başkalarından üstün görmesi ve artık SNS'lerde ya da bu bilgisayarda herkes açık şekilde toplumda bir şeyleri değerlendirebiliyor. Hakkı olmadığı halde ve ağzına geldiği gibi, aklına geldiği gibi ve bazen o kadar haksız yargılamalar insanların hayatını etkiliyor ki ve bunu hiç düşünmeden bu şekilde bu yollara girebiliyor. Ama ruhsal olarak da şunu söyleyebiliriz: Hristiyanlıkta ruhsal olgunluk, sevgi, merhamet ve alçak gönüllülükle ilişkilendirebiliyor. Yani yargılama aslında ruhsal bir olgunluk olgunluğa ulaşmamış, ruhsal olgunluk eksikliği olan kişilerde daha çok görülüyor. Bu insanlar Tanrı'nın onlara olan bağışlamasını, Tanrı'nın onlara gösterdiği lütfu hor görüyor, anlamıyor, bilmeden başkalarını yargılama moduna geçebiliyor ya da yargılayabiliyor. Biz böyle kişileri ruhsal olarak daha olgunluğa ermemiş kişiler olarak sınıflandırmak biraz şey olacak ama böyle ifade eder dersek, o öyle kişilerde yargılama eğilimi daha çok ortaya çıkabiliyor.
0: Yargılamak gerçekten ölümcül olarak değerlendirilebilir mi peki Nopi?
1: Yargılamak eğer sevgiye aykırıysa, ya da Tanrı'nın adaletine müdahale niteliği taşıyorsa ruhsal açıdan ciddi sonuçlara yol açabilir. Yani ölümcül günah olarak değerlendirilmesi yargılamanın niteliği, niyeti ve sonuçlarına bağlı olarak değişebiliyor. Yargılamak neden tehlikeli, neden ölümcül olabilir? Başlangıçta da söylediğimiz gibi Tanrı'nın yetkisine müdahale ediyorsun. Yani Tanrı'nın Kutsal Kitap'ta yargıcın Tanrı olduğunu, yargılama etkisinin Tanrı'ya ait olduğunu söylüyorsun ve sen birisini yargılamaya kalkarak aslında Tanrı'nın yetkisini, Tanrı'nın gücünü bir şekilde hırsızlık yapmış gibi, yani kullanmış gibi oluyorsun ya da onun yerine geçmiş gibi oluyorsun. Tanrı'yı hor gördüğün anlamına geliyor. Onun yetkisini görmezden gelmeye geliyor. Bu anlamda bize ölümcül etkileri olabilir hayatımızda. Tanrı ile ilişkimizde bozup yıkma sebebi olabilir. Şöyle de olabilir. Mesela ölümcül olmayan günah da olabilir yargılamanın. Eğer birini yargılamak ciddi bir haksızlığa yol açmıyorsa, toplumu bölmüyorsa ya da Tanrı'ya olan güvenini sarsmıyorsa, hani o kişide basit bir yargılamaysa ya da eleştiri ise bunu direkt ölümcül bir günah olarak görmeyebiliniyor. Yani hata, hafif bir hata, küçük bir hata, yanlış anlaşmadan kaynaklanan yargılamalar olabiliyor. Bunlar genellikle ölümcül olmuyor. Bağışlanabilir, birbirinden özür dileyerek ya da yaptığı şeyden tövbe ederek bağışlanabilir. Ama dediğim gibi eğer bu ciddi bir haksızlığa yol açıyorsa, toplumu bölüyorsa ya da Tanrı'ya olan güveni sarsıyorsa ve Tanrı yerine geçiyorsa ölümcül sonuçlar doğurabilir.
0: Ruhsal ve sosyal anlamda da etkileri var mı? Yani yargılıyor olmamın ya da bir kişiye karşı yüreğinde yargı taşıyor olmam beni nasıl etkiliyor? Yani sanki ben düşündüğüm zaman çok ağır bir yük gibi geliyor bana. Sürekli işte insanları yargılıyorsun. Kendinin belki en doğru olduğunu düşünüyorsun. Gerçekten ruhsal ve sosyal anlamda böyle etkileri var mı?
1: Ruhsal olarak baştan beri söylediğimiz bir noktadır ama Tanrı ile insan arasındaki bağı zayıflatıyor. Çünkü Tanrı'nın yerine geçerek Tanrı'nın otoritesini hor gördüğümüz için aramızdaki o bağ, Tanrı'ya, yani Tanrı'ya güven duymuyorsun. Onun otoritesini, onun yargılarını doğru görmüyorsun. Ve bu ne oluyor? Doğal olarak ruhsal anlamda Tanrı'dan bir kopuş yaşamana sebep oluyor. Tanrı'nın her şeyi adaletli bir şekilde yargıladığına inandığın zaman Tanrı'nın adaletine bırakırsın, sen yargılamazsın. Ama sen Tanrı'nın adaletinin yargısının doğru olmadığına inanırsan, ona güvenmezsen ne olur? Sen onun yerine geçip yargıyı kendi yürütmeye çalışırsın. Tabii bu da ruhsal bir kopuşa neden olacak. Tanrı'yla bağın bozulmasına sebep olacak. Aynı zamanda yargılama gurur, kibir ve sevgisizlik gibi başka günahlara yol açabiliyor. Yani sen basit bir yargılamayla başlarsın ama bu sende gurur ya da sevgisizliği de beraber getirip başka günahları getirdiği zaman bu durum senin Tanrı'nın lütfunun senin hayatına gelmesine engel olacaktır. Bu da ruhsal olarak yine senin hayatına yıkım getirebilir. Ama sosyal etkileri nedir? Topluluklarda bölünmelere sebep oluyor yargılanma. Yargılayıcı tutumlar birlik ve sevgi bağlarını zedelediği için genellikle toplumda sorunlar çıkarabilir. Örneğin yani bizim kilise içerisinde de olabilecek bir şey. Bağımlılık problemi yaşayan kişiler olabilir. Yaşadığı bir bağımlılık olabilir hayatında ve bu kişiyi biz senin yaptığın şey yanlış, sen buna nasıl bağımlı olabilirsin, senin değişmen gerekiyor, bu kutsal kitaba göre günah aykırı, Tanrı'nın öğretişine aykırı deyip kişini dışladığımız zaman o da kendini dışlanmış hissine kapılabiliyor ve bu durum Tanrı'ya olan inancını sorgulamasına ve kiliseden uzaklaşmasına yol açıyor. Yani o kardeşi yargılayarak aslında bir anlamda bizler Tanrı'nın yerine onu yargılayarak kiliseden kopmasına, Tanrı'dan kopmasına, imandan düşmesine sebep olabilir.
0: Aslında şey gibi, Tanrı'nın yargısını evet belki hatırlatıyoruz ama merhametini unutuyoruz gibi.
1: Aynen. Yani o temelinde merhamet yok. Temelinde onu kazanmak yok.
0: Doğru.
1: Sadece onun hatasını onun yüzüne vurmaya çalışmak var. Sevgisiz yapılan her eylem kişiye yıkım getirebiliyor. Başkasına zarar getirebiliyor. Aynı zamanda başkalarını yargılamak sevgi temelli ilişkileri de yok eder ve toplulukta çatışmaya sürüklüyor. İnsan öğretisi aslında toplumu sevgi ve merhametle birleştirmeyi amaçlıyor. Bazı Hristiyan topluluklarında sosyal medyada başkalarının günahlarını teşhir edilmesi mesela sevgi ve merhamet mesajını gölgede bırakabiliyor. Bu günümüzde de çok sık görülebiliyor ve bu durum insanın yargılamayın ki yargılanmayasınız öğüdüne ters düşüyor ve ruhsal bir çelişki uyandırıyor. Bu anlamda az önce senin de değindiğin gibi yani yargılamayı yaparken de onun arkasındaki güdü, amaç çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Eğer onda sevgi ve merhamet yoksa o mutlaka sosyal ilişkilerde çok büyük problemler çıkaracağını söyleyebiliriz.
0: Yani kazanmak, sizin burada bahsettiğiniz gibi kazanma arzusu, kazanma isteği ve temelinde o sevginin olması çok önemli.
1: Mutlaka.
0: Evet, peki Tanrı'nın isteği nedir? Yani yargılama konusunda yargılamaktan bahsettik ama bunun karşılığında Tanrı bize çözüm olarak neyi sunuyor? Yargılamayı bıraktık ve karşısında ne yapabiliriz?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey çok nettir. Başka insanları yargılamamızı istemiyor. Yani yargılama şeyine girmemizi istemiyor. Madde 7. bölüm 1 ve 2. ayette diyor ki başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Yani bu ayete baktığımız zaman insanları yargılamanın Tanrı isteğine ters olduğunu ve bu davranışın geri dönüşü olacağını söylüyor. Yani sen birisine bir yargılama yaptığın zaman sen de aynı şekilde yargılanacağını söylüyor. Ve bizim başka hani İncil'in başka ayetlerine de baktığım zaman sürekli vurguladığı nokta benzer nokta. Başkalarının hatalarını görmezden gelmek, böylece yani başkalarını yargılayanların kendi hatalarını görmezden geldiklerini ve böylece kendilerini mahkum ettiği hakkında birçok açıklama var. Bizim daha çok bağışlayıcı olmamızı, affeden kişiler olmamızı istiyor. Aynı zamanda az önce değindiğim nokta, Tanrı'nın adaletine güvenmek gerekiyor. Tanrı diyor ki ölç benimdir. Yani siz ölçü almayın, Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü karşılık verecek olan Tanrı, yargıç Tanrı'ysa bize yapılan haksızlığın karşılığını da Tanrı verecek. Bu yüzden siz hemen yargılama yerine girmeyin. Tanrı'ya güvenin, onun adaletine güvenin. Rab onlara gereken yargıyı sonunda verecektir diye. Tanrı'nın bize bu şekilde söylediğini görüyoruz. Ve çözüm olarak da aslında kendimizi Tanrı'ya teslim etmemizi istiyor. Yargıların çözümü için kişisel yargılama yerine Tanrı adaletine güvenmek, ona teslim olmak, merhametine yaklaşmak gerekiyor. Sevgiyle yaşamamız gerekiyor. Yargılanmaktan kaçınarak başkalarına Tanrı'nın bizi sevdiği, merhamet gösterdiği gibi bizim de başkalarına sevgi, merhamet göstermemizi gerektiriyor. Ve bir çözüm noktası da dua ve affetmek. Yani bize karşı yapılan hataların, yanlışları hemen yargılayarak değil, onu Tanrı'ya dua ederek onların bağışlanmasını affetmeyi yapabiliriz. Ya da bizler başkasını yargılıyorsak tövbe ederek Tanrı önüne gidebiliriz.
0: Evet. Ve mesela Mezmurlar 37:5'te diyor ki her şeyi Rabbe bırak, ona güven, o gerekeni yapar diyor. Aslında biz yargıyı bırakıp Rabbe güvenmeliyiz. Tabii ki Rabbe güvenebilmemiz için Rabbi tanıyor olmamız gerekiyor. Tanrı'yı tanıyor olmamız gerekiyor. Ve her şeyi, yeri göğü yaratan bu adil Tanrı bize kendisini sözüyle, yani İsa Mesih aracılığıyla tanıtıyor. Ve biz İsa'yı öğrendiğimiz, İsa'yı tanıdığımız, İsa'ya yaşamımızı verdiğimiz zaman aslında Tanrı'ya yaşamımızı vermiş oluyoruz. İsa'ya güvendiğimiz zaman, iman ettiğimiz zaman Tanrı'ya iman etmiş oluyoruz. Tanrı'ya güvenmiş oluyoruz. Çünkü o görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Ve İsa aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliriz. Tanrı'yı tanıdıkça, İsa'daki o karakterini gördükçe, onun adaletini, sevgisini, bizi ne kadar çok düşündüğünü ve adaleti nasıl yerine getireceğini bilebiliriz. Ve bu bağlamda aslında yargıyı bırakıp Tanrı'ya bırakmak erdemini yaşamımızda uygulayabiliriz. Bu konuda şimdi kısa bir virgül koyalım isterseniz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.
4: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik, bir virgül koymuştuk konuşmamıza, sohbetimize. Ve bugün Nuh Bey'le yargılamak ve Tanrı'ya bırakmak konusunu konuşuyoruz. Yargılama konusunda aslında bunun neden kötü olduğundan, neden günah olduğundan ve bu eğilimin nasıl ortaya çıktığından bahsetmiştik ilk yarıda. Ve Tanrı'nın bu konudaki bizden isteğinden de bahsetmiştik. Bunları ele almıştık. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de aslında biraz daha bu Tanrı'ya bırakma konusunda nasıl gelişebileceğimiz noktalarını ele alacağız. Bu yüzden Nuh Bey'e dönmek istiyorum. Nuh Bey, yargılama karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
5: Yargılama karşısında aslında birçok erdem var geliştirebileceğimiz. Erdemleri uygularken biraz zahmetli, zorlu oluyor ama yine de Tanrı'nın bize yargılama karşısında gösterdiği erdemlerden biri merhamet ve affetme. Yani merhamet ve affetme aslında yargılamanın karşıtı olan bir şeydir. Kutsal kitapta başkalarını affetmenin Tanrı'nın öğrettiğine uygun olduğunu ve onun merhametini yaşamımıza yansıttığını öğretiyor. Yargılamaktan kaçınarak aslında başkalarını affetmek hem Tanrı'nın adaletini hem de lütfuna güvenmek anlamına da geliyor. Bizler Matta 18. bölüme baktığımız zaman 21 ve 22. ayetlerde İsa'nın öğrencisi Petrus İsa'ya soruyor, işte "Yarab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım ya da hata yaparsa kaç kez bağışlamalıyım" dedi. 7 kez mi? O dönemde en büyük erdem bağışlama, ama 7 kezliğe kadar, yani 3 kez ya da 4 kez olduğu zaman çok iyi bir kişisin. Çünkü bağışlıyorsun. Ve Petrus bunu biraz daha şey yapar, 7 kere bağışlamak yeterli mi gibisinden söylediğinde İsa'nın verdiği cevap şaşırtıcıydı. 7 kez değil, 70 kere 7 kez derim sana diye. Aslında bizim sürekli olarak bize hata yapanlara ya da başkalarına karşı yargılamayla, suçlamayla değil, o kişileri bağışlayarak ve onlara karşı merhamet göstererek bu erdemi geliştirmemizi istemiştir. Bir diğer şey de bununla paralel, yine sevgi ve hoşgörü başkalarını yargılamadan onları kabul etme erdemidir. Yargılamak yerine insanları olduğu gibi kabul etmek çok önemli. Onların güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya çalışmak Tanrı'nın isteğine uygundur. Ve bunu en iyi yapacak şey de sevgi ve hoşgörüdür. Zaten biz 1. Korintliler 13. bölüm sevgi bölümü hakkında yazılan o kısmı okuduğumuzda sevginin sabırlı olduğunu, şefkatli olduğunu, kıskanmadığını, böbürlenmediğini, kaba davranmadığını, kendi çıkarını aramadığını, öfkelenmediğini, kötülüğün hesabını tutmadığı gibi detayları görüyoruz ve Tanrı'nın da bizden istediği şey sevgi erdemini hayatımıza koyarak, zor da olsa, uygulaması kolay olmasa da yine de bunu hayatımıza uygulayarak yargılama yerine, yargılama günahı yerine bunu yapmamızı istiyor. Bir de bir örnek daha vermek istiyorum. Sabır. Gerçekten bizim hayatımızın birçok alanında, birçok günah karşısında ya da kötü alışkanlıklar karşısında uygulamamız gereken bir erdem varsa o da sabırdır. Sabır bir kişiye ya da durumu yargılamadan önce düşünme ve Tanrı'nın zamanlamasına güvenme erdemidir. Hemen yargıya geçmeden önce biraz daha düşünmek gerekiyor. O kişiyi anlamaya çalışmak gerekiyor. Tanrı da şimdi burada olsa böyle bir zamanda yargılar mıydı gibi bu şekilde bir düşünme gerekiyor. Yakup 5. bölüme baktığımız zaman yine 7. 8. ayetlerde şöyle söylüyor: "Kardeşler, Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürünlerini nasıl sabırla bekliyorsa siz de sabredin, yüreklerinizi güçlendirin çünkü Rabbin gelişi yakındır. Bu bize şunu açıklamak istiyor. Tanrı bir daha geldiği zaman günahı yargılayacak, bize yapılan haksızlıkları yargılayacak, yargılama işini gerçekleştirecek ve kurtuluş işini gerçekleştirecek. Herkese yaptığın karşılığını verecek ve burada ne diyor? Sabredin. Nasıl çiftçi bir ürünü karşılığını almak için sabırla bekliyorsa Rab'in geleceği günü bekleyin, Rab yakında gelecek, sabır erdemini bizim hayatımıza koymamızı istiyor.
6: Evet ve belki adaleti de adil olmayı da, değil mi, bu noktada mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Kutsal Yazılar yargılarınızda adil olun diye bize öğretiyor, söylüyor. Ve bunun en büyük örneğini zaten Mesih İsa'da görüyoruz. Yani Tanrı Mesih İsa aracılığıyla çarmıhta aslında bize hem adaletini gösterdi hem de sevgisini de gösterdi. Siz bahsettiniz aslında yargı karşısında sevgi erdemini de geliştirmeliyiz diye. Bu en büyük sevgi eylemini ve aynı zamanda adalet örneğini yine Mesih İsa'nın çarmıhında görebiliyoruz. O çarmıh üzerinde bizim günahlarımızın kefaretini ödeyerek, çarmıh üzerinde ölüp üçüncü gün dirilerek sevgisini gösterdi. Ve aynı zamanda bu eylemiyle adaleti de gerçekleştirmiş oldu. İsa'nın yine sözlerinden birisi var aslında Matta 7. bölüm 2. ayette diyor ki çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız diyor. Bu ne ifade ediyor bizim için?
5: Aslında bu bir uyarı niteliğinde hem de bizim komşularımıza karşı tavrımızı netleştirmek için gerekli önemli bir şey. Tanrı'nın adaletine ve insanlar arasındaki ilişkilerdeki sorumluluğumuza dair derin bir anlam taşıyor bu. Nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız ifadesi. Bu öğreti bireylerin başkalarını yargılarken aynı zamanda kendi yargılarına ve eylemlerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Yani bu ifadeyi insanın yargılayıcı tutumlarının nihayetinde Tanrı tarafından kendisine de aynı şekilde uygulanacağı gerçeğini hatırlatıyor. Başkalarına gösterdiğin merhamet sadece yargılama değil, merhamet ve adaletin de bizlere gösterileceği prensibini vurguluyor. Bence bu çok önemli. Sen hayatında başkaları senin yargılamasını, seni suçlamasını mı istersin? Yoksa lütuf, merhamet ya da adaletin sana uygulanmasını mı istersin? Nasıl sana yapılmasını istediğin bir şey, kendine yapılmasını istiyorsan sen de başkasında da bunu istemen gerekiyor. Sen başkasını...
6: Şey gibi değil mi biraz? Ne ekersen onu biçersin.
5: Aynen. Onu söyleyebiliriz. Yani ne ekersen onu biçersin ve insanın bizden istediği şey insanları hemen suçlama, hemen yargılama şeyine girme. Çünkü sen de günahlısın. Doğru. Sen de hata yapıyorsun. Sen de yanlış yapıyorsun. Ve kendini de suçlu duruma düşürüyorsun. Ve bizler genellikle sevgiyle, hani az önce de söylediğimiz gibi sevgiyle bağışlayarak insanlara merhamet gösterirsek Tanrı da bize uygulayacağı yöntem de bu olacaktır. Bunu bize açıkça belirtmek istiyor.
6: Peki haklı yargı diye bir şey olabilir mi? Yani yargı hakkına sahip olduğumuz alanlar var mı? Mesela örneğin devletlerde işte tabii ki devletin işlevlerinden birisi de yargıdır ve mahkemeler var örneğin gibi. Yargı hakkına sahip olduğumuz alanlar var mı?
5: Yani biz hakim, avukat ya da başka bir şey değilsek tabii doğal olarak hemen yargılama hakkımız vardır diyemeyiz. Biraz da yargılama konusu hassas bir mesele. Ama genellikle İncil'de Hristiyanların başkalarını yargılamaktan kaçınmayı teşvik ettiğini zaten biz vurguladık. Ama bazı özel durumlarda yargılama hakkı ve sorumluluğu verilmiş alanlar var. Bu alanlar neler olabilir? Tabii bu hukuksal bölümü geçiyorum. Dediğim gibi yani sen bir yargıç, bir savcı ya da başka bir şey değilsen, bir polis ya da başka bir asker herhangi bir şeyin yoksa onun dışındakileri söylemek gerekirse kardeşler arasında disiplin ve düzen, yani kilise imanlar topluluğunda bu ayrıcalık, ya yani ayrıcalık demeyeyim de yargı hakkına sahip olabiliyoruz. Örneğin Matta 18. bölüm 15 ve 17. ayetlerde şöyle söylüyor. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlar topluluğuna bildirin. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi sayın diye böyle bir şey yapmış. Yani burada hata yapan bir kardeşe nasıl davranılması gerektiği anlatılıyor. Bir kardeş günah işlediğinde diğer Hristiyanlar, özellikle kilise liderleri, onu düzeltme sorumluluğu var. Burada bir sorumluluk çıkıyor ortaya ve Bu ayet kilise içinde ve imanlar topluluğu içinde yanlış yapan kişilere karşı belirli bir yargılama hakkı ve sorumluluğu olduğunu da belirtiyor bize. Ancak burada günahın düzeltilmesi ve iyileştirilmesi amacıdır. Yani cezalandırmak değil. Biz hemen yine düşünüyoruz. Kilise içinde Tanrı bize bu hakkı veriyorsa o zaman biz de yargıç gibi hemen yargılayacağız. Amaç o değil. Zaten burada vurgulanan nokta o kişinin günahtan dönmesi ve iyileştirme planlıdır. Ve bunu herkesin orta yapılmak değil. Önce o kardeşe direkt gidip söylüyorsun, seni dinlemezse birkaç kardeşe de kilisenin güvenilir kardeşleri getirip amaç adaletli bir şekilde bu olayı çözebilmek ya da doğru bir şekilde çözebilmek olmaz. O kişi de dinlemiyorsa kilise önderleri burada devreye giriyor. Ama dediğim gibi burada amaç sevgi, merhamet ve affetme ilkelerine dayandığı için o kişilerle onun günahtan dönmesi ya da hatasını düzeltmesi amaçlanır. Aynı zamanda iyi ve kötü meyveleri ayırt etme. Bu ne anlamında? İsa bize iyi meyve veren ağaçlar ve kötü meyve veren ağaçlar arasında farkı ayırt etmemizi söyledi. Yani bu insanlar ve onların eylemlerini değerlendirme konusunda mesela kiliseye kötü niyetli, art niyetli biri gelebiliyor. Zarar verme amaçlı gelebiliyor. Ya da öyle biri öğretişleri olabilir. Kilise içinde evet. Bir şeyler öğretmeye yapabilir. Ve böyle kişilerin Rab'den gelen biri mi değil mi? Onun yaptığı şeyler Tanrı'nın temeline, kutsal kitabın temeline uygun mu değil mi? Bunları ayırt edebilmek için de bu yargı gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani o kişi gerçekten Rab'den gelen biri mi? Öğretileri doğru mu değil mi? Bunu yargılayabilecek o yargılama yetkisini Rab bütün imanlara veriyor. Aynı zamanda toplumsal adalet ve hakkaniyet için de Hristiyan toplumsal adalet alanında özellikle haksızlık ve sosyal eşitsizlik karşısında durmaları gerektiyse mesela bir toplumda eğer adaletsizlik varsa ve sosyal eşitsizlik varsa bizler bunu hukuksal yöntemlerle ya da adaleti sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Böyle yargıları yürütebiliriz. Amaç protesto edip kavga çıkartıp insanlara zarar vererek değil. Bunun yine Tanrı'nın bize gösterdiği yöntem adaletle bir şekilde bunun uygulanmasını sağlamaya çalışmak gerekiyor.
6: Peki şeyi de sormak isterim, yani spontane olarak soruyorum şu anda, bu devletin ya da yöneticilerin yargı yetkisi de o zaman bir şekilde Tanrı'dan geliyor mu?
5: Böyle
6: bir
5: kutsal kitap onu söylüyor. Kutsal kitap aslında yetkiyi Tanrı bu yani yetkiyi derken Tanrı bir ülkede bir yargı hukukunun ya da öyle bir mevkinin olmasını Tanrı istedi. Çünkü Tanrı adaletsizlikle yapılan ya da kötülük yapan insanların yargılanması, toplum içerisindeki suç oranlarının azalması ya da düzenin sağlanması için Tanrı öyle bir sistem vermişti ve bunu uygun görmüştür. Biz de bu sistemlerin Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'nın bize kutsal kitap öğretişinde nedir? Sizin üstünüzdeki o yetkiye sahip olan kişilerin önünde yaşantınıza dikkat edin, onlara saygı gösterin diye de öğretmektedir.
6: Peki İsa'da yargılamamayı ya da yargının karşısındaki o erdemleri, sevgi gibi, adalet gibi erdemleri nasıl görüyoruz Nuh Bey?
5: Aslında İsa'nın yeryüzüne geliş amacı ve bu amacını belirtirken söylediği söz çok net. Diyor ki Yuhanna 3. bölüm 17. ayete baktığımızda aslında bu beni çok etkiliyor. Diyor ki Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracıyla kurtulsun diye gönderdi. Yani İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı da sen günahlısın, sen öleceksin, sen cehenneme gideceksin. Bunu ilan etmek için değil. Cehenneme gidecek olan insanların kurtuluşu için, Tanrı'nın sevgisini onlara göstermek için, hayatlarını düzeltmesi için aslında İsa Mesih geliyor. Ve yine Yuhanna 12. bölüm 47. ayette ne diyor İsa Mesih? Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. İtaatsizlik edeni ya da uymayanı ben yargılamam. Ben çağrı yaparım, gelin derim. Dinlemeni ben yargılamam. Çünkü ben dünyaya

0: Ve insanın merhametli olmayı ve başkalarını affetmeyi, Petrus örneğinde söylediğimiz gibi ya da birbirinizi sevin gibi birçok örneklerde, yargılamayın ki yargılanmayasınız bugün söylediğimiz örneklerde, aslında İsa'nın öğretişlerinde de bağışlamayı görüyoruz. Son olarak İsa'nın eylemleri hakkında da değinmek istiyorum. Zina suçlamasıyla yakalanan kadının getirdiğinde, herkes onun öldürülüp yasaya göre taşlanması gerektiğini söylediğinde, İsa Mesih ben seni yargılamıyorum dedi. Ben seni yargılamıyorum, git ve bir daha günah işleme dedi. Yani İsa Mesih bir kez daha fırsat veriyor. Günahkarlara günahından dönme ve Tanrı'da kurtuluş bulması için bir fırsat verdiğini, o bağışlama olduğunu görüyoruz. Onun en değer verdiği öğrencilerden biri Petrus, İsa'ya 3 kez ihanet ettiğinde, İsa Mesih'i terk ettiğinde, onu yalnız bıraktığında, aslında İsa Mesih dirildikten sonra Yuhanna bölümüne bakıyoruz, 21. bölümde özellikle İsa Mesih ona gidiyor, ona 3 kere beni seviyor musun diye soruyor ve onun tekrar kendi hizmetine aldığını görürken, İsa Mesih sen beni nasıl ihanet edersin, ben sana o kadar iyilik ettim, ben sana bunu yaptım, ben sana şu emeği verdim, senin yapacağın şey bu muydu gibi yargılama değil, ona bir kez daha fırsat verip onu tekrar hizmetine alması bize bunu gösteriyor ve çarmıhta affetmesi de onu öldürmek için onu eziyet çektiren, işkence yapan o tüm insanlar ve günahlı olan tüm insanlar için baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek yargılama değil, hemen kendi düşmanları olacak kişide, yani düşman açısında duran insanlara bile bağışladığını ve onlar için merhamet dilediğini görüyoruz.
1: Evet, aslında İsa'ya baktığımız zaman siz bahsettiğiniz zaten elbette yargı yetkisine sahiptir değil mi? Zaten Tanrı'nın kendisidir. Bizzat Tanrı'dır İsa Mesih. Ama yargı yetkisine sahip olduğu halde mesela o zina eden kadının örneğinde beni çok etkileyen noktalardan biri o. Aslında oradaki gerçekten yargılayabilecek tek kişi İsa'ydı. İşte zina eden kadını İsa'nın önüne getirdiler, oradaki din bilginleri. Hepsi kadını yargılıyorlardı bir şekilde. Ama tek yargı yetkisine sahip olan, gerçek yargı yetkisine sahip olan Mesih ise yargılamamayı, bir fırsat vermeyi ve tövbe için bir fırsat oluşturmayı sundu orada o kadına. Bugün de aslında onu sunmaya devam ediyor aslında ikinci gelişine kadar değil mi? Tövbe fırsatı sunuyor. Çünkü herkes ikinci gelişi elbette yargıyla ilgili olacak İsa Mesih'in ama bugün İsa yine bizim için tövbe fırsatı sunmaktadır. Ve İsa Mesih iman aracılığıyla biz aslında Tanrı'nın gazabından, yargısından bu anlamda kurtulmuş olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu programda yargılamak konusunu ele aldık ve nasıl Tanrı'ya bırakabileceğimizi, sevgi gibi, adalet gibi erdemleri nasıl hayatımızda geliştirebileceğimizi konuştuk. Bu konularda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden
1: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program, Tanrı Öğretisi, Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Yaratılıştaki muhteşem planı nasıl anlamalıyız ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
2: Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
1: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Evet Murat Bağır, geçen programımızda Tanrı doğası ve kimliğine geçmiştik. Özellikle üçlü birlik, hem insanların en çok merak ettiği konulardan biri bu. Nasıl anlamalıyız? Kutsal kitapta ayetler neler var? Benim kafam çok karışıyor diyorlar. Bunu anlatmakta yani aslında çok basit ayetler verdin geçen programımızda ve bu ayetler bize bir nevi gerçekten büyük bir harita oluyor, büyük bir ışık oluyor, büyük bir rehber oluyor. Şimdi yeni bir konuya daha başlıyoruz. Bugünkü yani konumuzda üç kişinin tek Tanrı olan birliği, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan bahsedeceğiz. İstersen sözü sana verelim, çok fazla uzatmadan bu konuyu başlayabiliriz.
2: Evet, üçlü birlik konusunu ele alırken şundan bahsetmiştik. Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu söylemiştik. Yani eski antlaşmada, yeni antlaşmada tek Tanrı inancı olduğunu söylemiştik. Ve ondan sonra Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu söylemiştik. Yani tek Tanrı'nın üç kişi olduğundan bahsetmiştik ve eski antlaşmadan buna örnekler vermiştik. Ben hemen yeni konuya geçmeden önce orada yeni antlaşmadan da birkaç örnek vermek istiyorum. Çünkü onu verememiştim. Hemen mesela yeni antlaşmaya baktığımızda İsa Mesih mesela babayı Tanrı olarak Tanrı olarak referans yaptığını görüyoruz. Örneğin Matta 7:11'de şunu söyler. İsa Mesih, sizler kötü yürekli olduğunuz halde, yani İsraillere söylüyor bunu, çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsunuz. Göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Yani göklerdeki baba, göklerdeki Tanrı. Yine eski antlaşmada olduğu gibi yeni antlaşmada da Tanrı'nın, baba Tanrı'nın, yani Tanrı'ya baba olarak görülmesi, o şekilde yaklaşılması, ifade edilmesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yine başka bir ayette Yuhanna bölümünde, yeni antlaşmada İncil'de, Yuhanna bölümünde 6. bölüm 27. ayette şunu söylüyor. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Yani Baba Tanrı Baba Tanrı ifadesini, Tanrı'nın baba olduğu ifadesini yeni antlaşmada görüyoruz. Aynı zamanda yeni antlaşmada İsa Mesih'in, yani Tanrı'nın sözünün de Tanrı olarak ifade edildiğini görüyoruz. Mesela Yuhanna 1:18'de İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın oğlu ve Tanrı olarak tanımlanır. Pavlus da birçok yerde İsa Mesih'i Tanrı olarak tanımlar. Örneğin Filipililer 2:6-8'de şöyle der. Mesih, yani İsa Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişini doğarak ulunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerindeki ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Yani İsa Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, yani Tanrı özüne sahipse Tanrı demektir. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İleriki programlarda İsa Mesih'in tanrılığı konusunda daha detaylı değineceğiz. Ama hani şimdilik şey olması için birkaç örnek vermek için birkaç ayetten bahsetmek istiyorum sadece. Mesela İbraniler 1:13'te şunu okuyabiliyoruz. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı, bundan kaç kere bahsettik, sözü aracılığıyla evreni yaratılan, yaratılış yaratılan bahsetmiştik. Aracılığıyla evreni yarattı, kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani öz görünümüdür, Tanrı'nın öz görünümü, o zaman Tanrı'dır. Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. Yine yeni antlaşmada Kutsal Ruh'un da Tanrı olarak referans edildiğini görüyoruz. Örneğin Elçilerin İşleri 5:3-4'te şunu okuyoruz. Petrus şunu söylüyor. Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal Ruh'a yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Mülk satılmadan önce de sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Burada kime yalan söylemişti? Kutsal Ruh'a yalan söylemişti. Dolayısıyla Petrus Kutsal Ruh'a söylenen yalanı Tanrı'ya söylenmiş yalan olarak kabul ediyor. Çünkü Kutsal Ruh Tanrı olduğu için bu şekilde bunu ifade ediyor. Mesela yine başka bir örnek 1. Korintliler 3:16'da Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu yani görebileceğimiz başka bir ayettir. Şunu söyler. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Bunu yani imanlılara söylüyor. Tanrı'nın tapınağısınız çünkü Tanrı'nın ruhu sizde yaşıyor. Demek ki o zaman Tanrı ruhu Tanrı'dır. Yani bunu net bir şekilde yeni antlaşmada Kutsal Ruh'un da Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Bunları da bahsettikten sonra tabii bu baba oğul üç kişinin aslında hani üç ayrı Tanrı değil ama tek Tanrı olarak bir olduğunu görüyoruz. Yani bununla ilgili de birkaç ayetten örnek vermek istiyorum. Hem eski antlaşmadan hem yeni antlaşmadan. Mesela eski antlaşmada hani çok zayıf da olsa bu üçlü birliğin işaretlerini aslında görebiliyoruz. Baba oğul ve Kutsal Ruh'un bir olduğunun işaretlerini görebiliyoruz. Çünkü Tanrı çeşitli yerlerde yani kendisinden çoğul olarak bahsediyor. Mesela ilk örnek, bununla ilgili verebileceğim ilk örnek, Yaratılış 1:26'da bu geçiyor. Tanrı orada şunu söylüyor, kendi suretimize, kendimize benzer bir insan yaratılın diyor. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Yani Tanrı burada insanı kendi suretimizde, kendinize benzer yaratılın derken, aslında kendisinden çoğul olarak bahsediyor. Dolayısıyla hani bir tekil olarak değil ama çoğul olarak bahsediyor. Burada o üçlü birliğin bir işaretini görebiliyoruz. Yani buna benzer örnekler başka ayetlerde de var. Mesela Yaratılış 3:22'de şunu söylüyor. Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Mesela burada Tanrı burada Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri oldu derken yine kendisinden çoğul olarak bahsettiğini görebiliyoruz. Buna benzer bir örnek daha var mesela. O da Yaratılış 11. bölüm 7. ayette. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdu. Yani gelin aşağı inip derken yine Tanrı kendisinden yani kendisinde bunu söylüyor. Kendisinden çoğul olarak bahsediyor. Yani bu tür örnekler görebiliyoruz. Yeni Antlaşma'da da bunun örneklerini görebiliyoruz. Örneğin Matta 3:16-17'de şunu okuyoruz. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum. Burada işte görüyoruz, İsa Mesih'i görüyoruz, yani oğlu görüyoruz, ondan sonra kutsal ruhu görüyoruz. Çünkü bir güvercin gibi, Tanrı'nın ruhunun bir güvercin gibi İsa'nın üzerine inip konduğunu görüyoruz ve babanın göklerden konuştuğunu görüyoruz. Yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı şeyde, aynı olay içerisinde ama birbirlerinden yani ayrı olduğunu görüyoruz. Başka bir örnek verebilirim yine bu üçlü birlik inancını görebileceğimiz yine Antlaşma'da görebileceğimiz ayetlerden bir tanesi de 1. Korintiler 12. bölüm 4-6'da geçer. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkesi etkin kılan aynı Tanrı'dır. Yani ruhtan, kutsal ruhtan bahsediyor. Kutsal ruhun bir olduğundan bahsediyor. Ve yine Rab'den, yani İsa Mesih'ten bahsediyor. Onun bir olduğundan bahsediyor. Ve bunların hepsini etkin kılan, yani bütün bu armağanların, etkinliklerin hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dan, yani babadan bahsettiğini görüyoruz. Yani yeni antlaşmada daha fazla birçok örnek tabii verebilirim. Ama yine antlaşmaya da baktığımızda hani bu üçlü birlik inancının ifade eden, hani görebileceğimiz, anlayabileceğimiz birçok ayet olduğunu görebiliyoruz. Evet, yani eğer şeye devam etmek gerekirse mesela bu birliği nasıl anlayabiliriz diye konusuna geçmemiz gerekiyor mesela bu şey. Çünkü bunu Tanrı'nın, yani baba, oğul ve kutsal'ın bir olduğundan bahsediyoruz ama bu nasıl bir? Bunu tabii ki insanlar bunu anlamakta biraz zorlanabilir. Bunu belki biraz, bunun üzerinde biraz konuşmamız gerekebilir. Aslında Kapadokyalı babalar, yani işte İsa'dan sonra işte 300'lü yıllarda aslında Anadolu'da yaşamış, Kapadokya bölgesinde, bugünkü işte Kayseri, Nevşehir civarında yaşamış, Kapadokya denen bölgede yaşamış Kapadokyalı babalar dediğimiz yani Hristiyan, bu konularda üçlü birlik konusunda çok düşünmüş, yazmış ve kardeşler, yani bizim yani iman atalarımız diyebileceğimiz kişiler, bu üçlü birlik konusunda şöyle bir kutsal kitabından bakarak şöyle bir tanımlama ortaya çıkarmışlar. Yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı tanrısal doğayı, aynı özü paylaşan birlik içindeki tek tanrıdır. Yani baba tanrıdır, oğul tanrıdır, kutsal ruh tanrıdır. Bu tanrısal nitelikleri bu üç kişi aynı derecede sahiptir. Örneğin işte baba Tanrı güçlüdür, oğul da o kadar güçlüdür. İşte kutsal ruh her yerde bulunur, işte baba da her yerde bulunur. Oğul kutsaldır, kutsal ruh da kutsaldır. Dolayısıyla tanrısal nitelikler arasında bu üç kişinin birbirinden herhangi bir eksiği yoktur. Yani her biri için tüm tanrısal niteliklere aynı derecede sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani tek Tanrı'da üç kişi vardır. Baba, oğul ve kutsal ruh. Her biri tümüyle Tanrı'dır. Üç kişi, yani tek Tanrı'dır. Yani üç ayrı Tanrı yoktur. Çünkü üç kişi, yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı özü paylaşırlar. Aynı duayı paylaşırlar. Ama bu aynı özü paylaşırken işte kim olduklarını kaybetmezler. Yani baba, baba olarak, oğul, oğul olarak, kutsal ruh da kutsal ruh olarak kalır. Yani çünkü öz ve kişi birbirleriyle aynı şeyler değildir. Yani tek öz vardır, tek doğa vardır. Ama bu tek özü paylaşan üç kişi vardır. Biraz önce bahsettiğim gibi, yani öz aynı olduğundan bu üç kişi de aynı tanrısal özellikleri tümüyle sahiptir. Yani tekrarlamam gerekirse, baba kutsal olduğu gibi oğul ve kutsal ruh da kutsaldır. İşte kutsal ruhun her şeye gücü yettiği gibi baba ve oğul da, oğulun da gücü her şeye yeter. İşte oğul her şeyi bildiği gibi baba ve kutsal ruh da her şeyi bilir gibi. Yani öz Tanrı'nın genel doğasıdır. Kişi ise baba, oğul ve kutsal ruhun ayrı ve kendisine özgü kimliğidir. Yani tanrısal üç kişi aynı özü paylaşır. Yani o öz, üç kişinin ortaklaşa sahip olduğu tanrısal doğadır. Bununla birlikte baba, baba kimliğine, oğul, oğul kimliğine, kutsal ruh ise kutsal ruh kimliğine sahiptir. Dolayısıyla hani baba, oğul veya kutsal ruh değildir. İşte oğul da baba veya kutsal ruh değildir. Kutsal ruh da baba veya oğul değildir. Üçlü birlikteki her bir kişi yani kendi kimliğinin ve diğer kimliklerden ayrılığının farkındadır. Yani kutsal ruh işte baba olmadığının veya söz olmadığının, oğul olmadığının ama kutsal ruh olduğunun farkındadır gibi. Dolayısıyla hani mesela oğul kutsal kitaba baktığımızda oğul babaya baba diye hitap eder. Baba da işte oğula oğlum diye hitap eder. Bu üç kişi kişisel özellikleri açısından birbirinden farklıdır. Bu kişisel özellikler ise onların birbirleriyle olan ilişkileri açısından yani varoluş şekillerinin farklı olmasıdır. Yani yoktan varoluş değil de hani doğal yani ezeli varoluşlarının o ilişkiler açısından farklı olmasından kaynaklanır. Mesela bu da nedir? Babalık, oğulluk ve kutsal ruh. İşte, burada baba kaynaktır. Yani oğul ise yani baba kaynaktır, doğmamıştır. Oğul ise babanın özünden ezeli olarak doğmuştur, doğar. Yani Tanrı'nın sözü babadan ezeli olarak doğar. Kutsal ise babadan çıkar. Ve dünyaya da oğul aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla gelir. Mesela biz insan olarak, kişi olarak, insan yani her bir insanı kişi olarak düşündüğümüzde her birimiz bireyiz. Ama bizler nasıl kişileriz? Bizler farklı kişileriz. Yani her birimizin kendisine ait bir doğası var. Yani her birimizin kendisine ait düşünceleri var, duyguları var, mantığı var, işte istekleri var, karakteri var. Dolayısıyla bunlar bizim kişiliğimizi oluşturuyor.
1: Evet. Ama bu arada evet, affedersin, burada kesmemiz gerekecek çünkü bir ara vermemiz gerekiyor. Çünkü zaman bize hatırlatıyor bunu. Ama da kaldık. Oradan devam edeceğiz. Arada da aslında şey hakkında da bilmiyorum, bugün Arius hakkında da konuşacak mıyız? O biliyorsun, o 300'lü tarihlerde biraz ortalığı karıştırmıştı. Günümüzde de öyle saçma sapan şeyler oluyor. Düşünceler oluyor. Ya o konuda da birazcık herhalde ikinci bölümde bahsetmek istiyorum. Kısa bir ara verelim Murat. Ondan sonra o Ama'dan itibaren devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'dan ayrılmıyoruz. Murat Bağır bizimle. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Şimdi kısa bir mola.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
2: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Evet, tekrar yine sizinle birlikteyiz. Sizin frekansınız, internet radyonuz Radyo Maranata'dayız. Şu anda bizi dinliyorsunuz. Bugün çok önemli bir konuya geçtiğimizi söylemiştim. Bugün üçlü birlik hakkında konuşuyoruz. Murat Bahar bize çok önemli kaynaklardan bilgiler veriyor. Aynı zamanda Kutsal Kitap Işığında devam ediyoruz. Ve birinci bölümde en önemli konulardan biri 300'lü yıllardaki kilise babaların bu konuyla ilgili, üçlü birlikle ilgili açıklamalarını bize yorumladığı ve o dönemden kalan kaynaklara bakarak Kutsal Kitap ayetlerine baktık. Ve Murat Bağırlı'yız. Evet Murat, ama demiştin ve oradan devam edelim istersen. Kısa bir aradan sonra dinleyicilerimiz seni dinlemeye devam ediyorlar.
5: Evet, biz Tanrı'nın tek kişi olması, yani tek bir olmasından bahsetmiştik. Bu tek Tanrı'da üç kişi vardı: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Ama Tanrı'daki kişi kavramı insanın kişi kavramından farklı olduğundan bahsediyordum. Yani insan olarak düşündüğümüzde bizler birbirimizden bağımsızız. Her bir insanın işte farklı kendisine özgü şeyi var, vücudu var, doğası var. İşte düşüncelerimiz var, kendimize özgü düşüncelerimiz var, duygularımız var, irademiz var, mantığımız var, aklımız var, işte isteklerimiz var ve karakterimiz var. Dolayısıyla bu özellikler her bir kişinin, yani her bir insanın kişiliğini tanımlıyor, oluşturuyor. Ama Tanrı'da öyle değil. Yani Tanrı'da hani Tanrı üç kişi derken, tek Tanrı üç kişi derken, Tanrı'daki kişi kavramı tam insandaki kavram gibi değil. Tanrı tek Tanrı'dır ve kendi içinde Tanrı özünü paylaşan üç kişi vardır. Üç ayrı varoluş şekline sahiptir. Yani Tanrı bölünmez, yani tek aynı öze sahiptir. Yani üç ayrı tanrısal varlığa bölünmüş kişiler değildir. Yani öz tektir ve dolayısıyla öz tek olduğu için karakter de tektir. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aynı karaktere sahiptir. Aynı düşünceye, akla sahiptir. Aynı duygulara sahiptir. Ve aynı isteklere sahiptir. Tabii burada önemli nokta, yani şunu anlamamız lazım. Baba kaynaktır. Yani babanın kaynak olması, yani hem oğulun, Tanrı sözünün, hem de Kutsal Ruh'un kaynak olması ve önemlidir. Yani üç ayrı tanrı yok, üç birbirinden kopuk bir tanrı yok. Kaynak olan baba var ve babadan kaynaklanan söz var ve babadan çıkan kutsal ruh var. Ama aynı tek bir doğaya, tek bir öze sahipler. Ve 1. Korintliler 8. Yeni Antlaşma'da 1. Korintliler 8. bölüm 5 ve 6. ayetlere baktığımızda şunu okuyoruz: yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, nitekim pek çok ilah, pek çok raf vardır, bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab vardır. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani burada da okuduğumuz gibi, yani her şeyin kaynağı tek bir Tanrı Baba vardır. Ama onun sözü, ne biraz önce bakmıştık, yani daha önceki programlarımıza bakmıştık, onun sözü de babadan kaynaklanan söz de Tanrı'dır. Ve babadan çıkan kutsal ruh da Tanrı'dır. Ve üç ayrı Tanrı yoktur. Yani bölünmüş, üçe bölünmüş tanrısal doğası, üçe bölünmüş Tanrı yoktur. Tek Tanrı, aynı özü paylaşan, aynı karaktere, aynı akla, aynı isteğe, aynı duygulara sahip tek Tanrı vardır. Çünkü öz tektir. Ve o üç baba, oğul ve kutsal ruh bu tek öze özü paylaşırlar. Mesela Filipililer 2. bölüm 6. ayette şunu okuyoruz. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Yani bu ilerideki konularda, ilerideki şeylerde Mesih'in Tanrılığına daha çok daha ayrıntılı değineceğiz ama şimdi biraz, yani birkaç cümle etmek gerekirse oğlun, yani sözün doğuşu yani ezelidir. Yani bir başlangıcı yoktur. Hiçbir zaman yani babanın ve oğlun yani sözün olmadığı bir zaman olmamıştır. Oğlun, yani sözün babadan doğuşu babanın isteğine de dayanmaz. Çünkü Tanrı'nın doğası öyledir. Yani doğası gereği zaten söz vardır. Yani babadan doğar. Oğul Tanrı'nın sözüdür ve baba her zaman sözüyle birlikte vardır. Yani kutsal ruh da babadan çıkar. Arusçuluktan bahsetmiştim. Gerçi ileriki konularda ona daha fazla değineceğiz ama Arius bunu reddeden bir kişidir. Yani biraz önce Tanrı'nın baba her zaman sözüyle birlikte var olduğundan bahsetmiştik. Arius bunu reddeder. Yani sözün olmadığını, İsa Mesih'in olmadığını, yani bir başlangıcı olduğunu.
6: Yani ben yalnız lafını bağla kestim de benim notlarımda yani o İsa'nın Tanrı olmakla birlikte babayla öz birliği içinde olmadığını söyledi, değil mi? Yani bunu net bir şekilde ifade ediyordu.
5: Arius şunu söyledi. Arius İsa Mesih'in yani diğer yaratılan diğer yaratılışlardan biraz üstün olduğunu ama babayla aynı öze sahip olmadığını, yani belli bir tanrısal, yani babanın ona belli bir tanrısallık kapasitesini verdiğini ama onun yani bir başlangıç noktası olduğunu, hani babanın özünden kaynaklanmadığını söylemiştir. Dolayısıyla hani yani bir tanrı, baba tanrı ilk önce İsa Mesih'i yaratıyor. Yani özel bir şekilde yaratıyor ve her şeyi İsa, ondan sonra tüm yaratılış İsa Mesih aracılığıyla yaratıyor. Ama kutsal kitaba baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın söze Tanrı'dır ve her zaman vardır. Babayla birlikte her zaman vardır. Yani ezeli olarak vardır. Ve Tanrı'nın yani isteğiyle de söz olmamıştır. Yani doğası gereği, Tanrı'nın doğası gereği Tanrı baba sözüyle birlikte her zaman vardır. Yani söz Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın oğlu babadan daha aşağı bir seviyede değildir. Aynı öze sahiptir. Tüm babayla aynı tanrısal niteliklere ve özelliklere eşit derecede sahiptir. Dolayısıyla Arius bunu reddettiği için tabii ki yani sapkın bir noktaya gitmişti. Aynı zamanda kutsal ruhun da babadan çıktığını görüyoruz. Mesela 15. bölüm 26. ayette şunu okuyoruz. Yuhanna 15. bölüm 26. ayette yeni antlaşmada şunu okuyoruz. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Yani bunu kutsal ruhun babadan çıktığını, çıkıp geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kutsal ruh babadan çıkıyor. Yani o zaman kutsal ruhun da, yani babanın kutsal ruha sahip olmadığı, hiçbir zaman olmadığını da söylüyoruz. Yani kutsal ruh her zaman vardı babayla birlikte. Her zaman vardı. Baba, söz ve kutsal ruh ezeli ebedi olarak birlikteydi. Dolayısıyla yani baba üçlü birliğin temeli olduğunu görüyoruz. Yani kaynağı olduğunu görüyoruz. Ama bu üç kişi bölünmez bir mükemmel bir birliğe sahip. Yani tek tanrıdır. Yani üç ayrı tanrıya inanmıyoruz. Biz tek tanrıya inanıyoruz ama bu tek tanrının üç kişi olduğunu, baba, oğul ve kutsal ruh olduğunu söylüyoruz. Oğul ve kutsal ruh, yani Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh babanın özünden kaynaklandığı için babayla aynı öze sahiptirler. Ve üç kişi tek tanrısal özü paylaşırlar. Ve dolayısıyla aynı özel, tanrısal özel paylaş olduklarından bu üç kişinin tüm tanrısal özellikleri de eşittir. Eşit derecede aynı tanrısal özelliklere sahiptir. Yani daha önce de bahsettiğim gibi baba kutsal ise oğul da kutsaldır. İşte kutsal ruh tüm güce sahip ise baba da tüm güce sahiptir gibi. Yani işte bunu hani burasını anladığımızda aslında üçlü birlik konusunu biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Yani tek üç tanrıya inanmadığımız ama tek tanrıya inandığımızı baba oğul ve kutsal ruh ama sözün ve ruhun babadan kaynaklandığını yani anlamamız lazım. Yani bu açıdan tek tanrı inancı Hristiyanlığın tek tanrı inancı diğer tek tanrı inançlarından farklıdır. Tabi bu üçlü birliğin bir düzeni de vardır. Belki biraz da ondan bahsetmemiz gerekiyor. Yani bunu özellikle yaratılışla ilişkilerinde yani Tanrı'nın yaratılışla ilişkisinde görüyoruz. Yani baba, oğul ve kutsal ruh bütün her şeyde birlikte çalışır. Her birinin birbirinden farklı etkinlikleri vardır. Ama bu etkinlikleri yerine getirirken yani tek Tanrı olarak yani etkindirler. Yani üçlü birlikteki hiçbir kişi diğerlerinden hani bağımsız olarak bir izolasyon içerisinde kendi başına hani çalışmaz. Yani her birinin eylemi de Tanrı'nın eylemidir. Dolayısıyla yani tanrısal eylem birdir diyebiliriz. Mesela kurtuluş işine baktığımızda, yani insanların kurtuluşuna baktığımızda, işte baba oğlu gönderiyor, Tanrı'nın sözünü gönderiyor. Oğul beden alıyor ve işte çarmıhta ölüyor. İşte sonra kutsal ruh da Pentekost gününde geliyor, kiliseye dökülüyor. Sonra işte imanları kutsallaştırıyor. Dolayısıyla bütün bu tanrısal etkinlikler yani birbirinden kopuk değildir. Yani baba, oğul ve kutsal ruh bir işbirliği içerisinde yani etkin bir şekilde çalışırlar ve birbirlerinden bağımsız yani üç özne olarak görülmemelidir dolayısıyla. Dolayısıyla aynı özü paylaşan baba, oğul ve kutsal ruh yaptıkları her işte ve etkinlikte yani birlikte birlik içerisinde hareket ederler. Ama bunu yaparken her bir kişi kendine has ayrı işleri yaparlar. Mesela işte Tanrı'dan yaratılışa gelen her işte babadan kaynaklandığını görüyoruz. Ve oğul aracılığıyla, söz aracılığıyla geldiğini görüyoruz. Ve kutsal ruh tarafından da tamamlandığını görüyoruz. Her şey baba tarafından oğul aracılığıyla ve kutsal ruhun gücüyle, yani onun etkinliğiyle ama tek tanrı olarak Tanrı'nın çalıştığını, işlediğini görebiliyoruz. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Yine antlaşmadan bir ayet okumak istiyorum. 1. Korintiler 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerini okuyayım. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılar varsa da nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab vardır. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani baba Tanrı'dan kaynak olarak bahsediyor. Ama bu baba Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla her şeyi yarattığını okuyoruz. Ve onun aracılığıyla da İsa Mesih'in aracılığıyla da yaşadığımızı görüyoruz. Aynı zamanda Tanrı yaratılışı yine İsa Mesih aracılığıyla devam ettiriyor. Tanrı'nın sağlayışı konusuna geçen konularda bakmıştık, geçen programlarda bakmıştık. Dolayısıyla Tanrı oğul aracılığıyla yani onun aracılığıyla işliyor. Ama kutsal ruh her şeyi tamamlıyor. Kutsal ruhun da etkin olduğunu görebiliyoruz. Ama tek Tanrı olarak yani üç kişi olsa da ama tek Tanrı olarak etkin olduklarını görebiliyoruz. Çünkü baba, oğul ve kutsal ruh tek iradeye, tek akla sahiptirler. Eğer her biri farklı akıllara, akla sahip olsalardı üç ayrı Tanrı olurlardı. Dolayısıyla bu açıdan da hani birey kişi olarak Tanrı'nın kişiliği insanın kişi olmasından farklıdır. Yani Tanrı'nın özü tek olduğu için tek irade vardır, tek akıl vardır ve baba, oğul ve kutsal ruh bu iradeyi paylaşırlar. Ama yani bunlar her biri kendine ait özel açıdan paylaşırlar. Yani şunu demek istiyorum, oğul bu iradeyi oğul olarak, kutsal ruh da kutsal ruh olarak da baba da baba olarak bu iradeyi paylaşırlar.
6: O zaman yani bir nevi sen zaten bu itirazlara verilen cevapları bir nevi yanıtlamış oldun. Üçlü birlikle ilgili itirazlara cevaplara yanıtlamış oldun. Bu çok iyi bir yani gösteri oldu. Yani nokta oldu. Son noktayı da koymuş oldun. Ayetler daha çok kaynak oluyor zaten buna. Şimdi programımız burada bitiyor. Ama notlarımda modelizm ve üniter ayrımcılıktan da bahsedecektin. Fakat zamanımız yetmedi. İstersen burada duralım ve bu yeni konuyu gelecek programa saklayalım. Ondan sonra da programımıza devam ederiz. Çok teşekkür ederim Murat, bu bilgileri bize gerçekten

0: Programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutar. Bu toprakların her parçasında Hristiyanlığın izlerini görebilmek mümkün. Biz de bu programımızda Anadolu topraklarında Hristiyanlığın nasıl var olduğunu ve varlığını nasıl sürdürmeye devam ettiğine birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok çok teşekkürler. Hamdolsun. İyiyim.
0: Evet. Program serimizde bugün aslında tekrar protestanlığa bakacağız. Anadolu'ya gelişinden konuşmuştuk biraz. Bugün de şundan bahsetmek istiyoruz. Çünkü ilahiyat okulları açıldı. Osmanlı döneminin sonlarına doğru Hristiyanlığın durumuna da bakacağız. Ve Sultan Abdülmecit tarafından yayınlanan İrade-i Seniye ile Osmanlı Devleti'nde yaşayan protestanlara dini cemaat olarak kabul edilmişti. Bir önceki programdan kısaca bahsetmiştik aslında bundan. Bu ferman protestanlığın Anadolu'ya yayılması konusunda nasıl etkili oldu? Biraz
1: son derece etkili oldu. Artık öldürülmeyeceğini, İncil'i anlatınca hapse atılmayacağını, diğer kişiler onları kötülük yapmayacağını bildikleri için yayıldılar Anadolu'ya. Türkiye'nin her yerine gittiler, müjdeyi ilettiler ve orada kiliseyi kurdular. Şimdi gelen misyonerler bu yerlere gidince, bak bu yerlere gidince şu düşünceyle gittiler. Rabbin sözünden, İncil'den aldıkları o ayetle gittiler oraya. Bakın Matta 14 ve 5 ne diyor? Bakın diyor ki Rab İsa onları gönderecek. Dedik ya misyonerler değil mi? Misyonerler falan şu bu.
0: Evet.
1: Şimdi İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Yani gönderilen misyonerlik yaptılar. De ki gittiğiniz her yerde, her şehirde, her köyde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurur. Bak, hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzdanlıları yani deri hastalığı olanları temiz kılın, cinleri kovun, karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Şimdi bu misyonerler bu düşünceyle gittiler.

0: Bunlar nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Çünkü oldukça çok.
1: Şimdi bu adamlar gerçekten eğitim konusunda, eğitim kurumları konusunda çok uzmandılar. Ve söyleyebilirim bu gelen misyoner şimdi Amerikan board diyorlar ya da Amerikan board diyorlar. Onların okulları Türkiye öncülük etti. Bakınız ne vardı? Tarsus önce Robert Kolej'di. Tarsus Okulu vardı. Sonra Kayseri Talas Okulu vardı. Sonra Amerikan Kız Koleji vardı. Bütün bu okulları biliyorum. Müdürlerini biliyorum. Benim eşim de bu okullarda çalıştı. Ve çok güzel eğitim kurdular. Yani ortaokul kurdular. Düşünebiliyor musun? Bakın 1834 yılında bak. Düşün Türkiye'deki durumu. 1834 yılında Türkiye'de Bursa Amerikan Kız Lisesini kurdular biliyor musun? İstanbul Amerikan Lisesini kurdular bak. Üsküdar Amerikan Kız Lisesini kurdular. Benim eşim orada 3 sene çalıştı. Hala duruyor ama SEB'e verdiler. Sağlık Eğitim Vakfı'na verdiler. Çok önemli bir okul. Çok güzel. Türkiye okullarından biridir. Sonra Gaziantep'te İlahiyat Okulu kurdular. Bitlis'te kız. Ya düşünebiliyor musunuz bak? Bitlis'te kızlar dışarıya çıkmadan. 1860 yılında erkek kız karışımı bir okul kurdular. Kızlar gitmeye başladılar. Ve nasıl olur diye yavaş yavaş misyonerlere karşı geldiler. Hatta bir misyoneri de dövdürttüler. Biliyor musun? Niye böyle oluyor? Tabii gelmiş misyoner kendi elbisesi, onlar şalvar malvarla anlamadılar. Atlara biniyordu, anlamadılar. Yanlış anladılar onları var ya. Sonra harp ıtlatılı ismi Elazığ harp ıtlatılı okulu açtılar. Sonra Erzurum'da kız okulu açtılar. Talas, çok hepsini sayamam. Çok okul açtı. Çok okullar açtılar. Kolejler açtılar. ve burada bu okulların yanında da yatılı okullar açtılar. Düşünebiliyor musun? Ve gerçekten eğitim konusunda çok önemli iş gördüler. Evet, eğitim konusunda bunu yaptılar. Bir de hastaneler de yaptılar. Çünkü Rab dedi ya, okudum ayette diyor ki cüzam hastaları iyileştirin.
0: Evet.
1: Hastaneler kurdular. Bak mesela bir Antep hastanesi kurdular. Hala oradadır. Ama şimdi onların değil, devletindir. Hatta eğer Antep'e giden varsa ve Antep'ten dinleyen varsa o Antep hastanesine gitsin. Orada başta yazılıdır. Şifa veren Rab'tır. Şifa veren Tanrı'dır. Ve çok güzel doktorlar gelir. Hem ahlak yönünden, hem eğitim yönünden, hem de doktorluk yönünden çok güzel örnekler oldular. Mesela Talas Kayseri'dir. Amerikan Hastanesi'ni kurdular. Konya Amerikan Hastanesi. Adana'da dedim. Adana'da kurdular. Sivas Amerikan Hastanesi. Van Amerikan Hastanesi kurdular. Maraş kurdular. Bütün bu bölgede önemli yerlerde kurdular. bütün malzemeleri Amerika'dan getiriyorlar. Ve tedavi de bedava yapıyorlardır. Çünkü İncil diyor ki okudum orada meccanen bedava aldığınızı bedava verin diyorlar.
0: Evet, karşılıksız aldınız. Karşılıksız
1: verin. Tabii. Bak ben eski Türkçe konuşuyorum, sen de yeni Türkçe konuşuyorsun. Çok fark vardı. Meccanen doğru, karşılıksız. Evet. Ondan sonra onunla kalmadı, öksüz. Bu öksüz evleri çok güzel iş gördü. Bir söyleyeyim. Bu konuda çok kitaplar yazdı. Yaşlılar evi yaptılar yani. Çünkü bir yaşlı ev kimsesi yoktu, ne olacak? Onlara bakım yapıyorlardı.
0: Evet.
1: Şimdi biliyor musunuz Beaumont'ta Fransız ihtiyarhanesi vardır. Bütün herkese hizmet eder. Yani Hristiyan, Müslüman fark etmez. Kimse, eğer fakirsen, kimsesizsen seni alıyorlar. Eğer maaşın varsa, emekli maaşı varsa onun bir kısmını alıyorlar. Ama çok güzel bak, rahibeler güzel bakıyorlar, bakımını yapıyorlar, temizliği, yemek yapıyor. Harika bir yer. 5 yıldızlı bir otel gibi falan. Evet. Ve bunu yaptılar kardeşim. Ve bu halk da bunu çok beğendi ve halk da çok faydalandı bu konuda.
0: Evet. Gerçekten dediğiniz gibi eğitim kurumları, hastaneler, öksüz yaşlı evleri, basın yayın kuruluşları birçok anlamda aslında faaliyetleri olmuş. Halka hizmet etmişler.
1: Doğru.
0: Karşılıksız bir şekilde. Çok donanımlı insanlarmış. Peki hal böyle olunca tabii ki sormak da gerekiyor. Protestanlığın Anadolu'ya gelişiyle Anadolu'da yaşayan insanlar açısından baktığımızda nasıl karşılandılar? Hristiyanlar halk arası tarafından kabul edildi mi? Protestanlar inancı, yani bu inancı benimseyen kişiler zorluk yaşadı mı? Çünkü bir anlamda güzel şeyler de yapıyorlar.
1: Çok ama çok güzel işler yaptı. Ama her zaman kuşkuyla baktıkları için insanlar zannettiler ki oraya gitti mi bizi Hristiyan yapacaklar. Hristiyanlık zorla olmaz.

0: baskıyla olmaz. Hristiyanlık yürekten olacak. Kutsal ruh insanın yüreğine dokundu mu? Kişinin kayıp, günahlı olduğunu fark etti mi? İsa'ya ihtiyacı vardır. Yoksa gidip de birkaç kuruş vermekle olmuyor Hristiyanlık. Olmuyor. Bu kuşkuyla baktılar ve faydalanmadılar bu Hristiyanlar. Ama faydalanan insanlar da oldu. Onlar da tabii açıkça ortaya gelmediler. Bunları övmediler. Çünkü övselerdi sen de bir Hristiyan oldun diyecektin. Baskı vardı, korku vardı gerçekten. Bu baskı insanın özgürlüğünü yok ediyor. Baskı.
1: Evet. Dediğiniz gibi aslında Hristiyanlar da aslında sayıca Hristiyanların çok olması gibi bir amacı yok. Dediğiniz gibi yürekten aslında Hristiyanlık benimserse bunu istiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. İnanın çıkar, yani gördük bunları, çıkar için Hristiyan olmak isteyenler bir iki sene içinde kaybolup gidecekler. misyonerlik hayatında, misyonerlik tarihinde şu vardır. İşte 1879 yıllarında ilk misyoner olan William Carey Hindistan'a gitti. O Hindistan çok çok çok fakir insanlardı. Onlara pirinç dağıtıyorlardı. Ve pirinç dağıtınca herkes kiliseye gidiyordu. Bir gün bunlar dediler ki dikkat edelim biz onların imanını bu paraya pirince olmasın. Pirinç dağıtmayı vazgeçtiler. Vazgeçince kiliseye gelmeye başladı. Ne oldu? Pirinç bitti, İsa bitti. Yani çıkar üzerine biri inancını değiştirirse ilerlemez.
1: Kesinlikle öyle. Genel olarak aslında gelen misyonerler çok donanımlı, belki ahlak anlayışları çok yüksek ve insanlara yardım etmek istiyorlar ama biraz kültür farklılığı da var, bu anlamda da zorluk yaşamış olabilirler mi?
0: Tabii kültür farkı vardır. Gelmiş Amerika'dan gelmiş, gitmiş Bitlis'e gitmiş. Tabii Amerika'da acam özgürdü, istediği gibi giyinirdi, rahat bağırdı, çağırdı. At binerdi eti ama gitmiş Bitlis'e kültür farklılığı oldu ve bu zarar verdi. Tabii gelen misyonerler mümkün olduğu kadar dikkat ettiler. Gelen misyonerler giyimleri onlara göre, bayanları mümkün olduğu kadar bölgedeki bayan giyimine baktılar. Çok dikkat ettiler ama yine de davranış ve konuşma biçimi farklı oldu, biliyor musun? Mesela Bitlis'te o zaman kolay kolay bir bayan başka tanımadığı bir erkekle konuşmazdı, değil mi? Ama gelmiş öğretmen. Erkek öğretmen tabii kızla konuşacak ya da bayan öğretmen erkekle konuşacak. Bu bir kültür meselesi değil mi? Zor kabul ettiler. Çok zor kabul ettiler. Önce zorluklar oldu.
1: Evet, sıkıntılar oldu ama
0: oldu.
1: Genel olarak da çok faydalı şeyler de yaptıklarını görüyoruz. Çok donanımlı insanlar gelmişler gerçekten.
0: Evet, söyleyeyim size, son derece güzel şeyler oldu. Hatta bir şey daha söyleyeceğim size. Adana valisi Cemal Bey vardı. Önce biraz karşıydı halk misyoneri ama orada sorunlar oldu, depremler oldu. Bu misyonerin yardımı sayesinde adam onları ödüllendirdi gerçekten. Ve çok güzel iş yaptınız. Böyle güzel devlet adamları da vardı. İnsanlar evet. vardı ama ön yargı insanın gözlerini kör ediyor. Güzelliği göremiyorsun değil mi? Ön yargı oldu mu? Ön yargı gözlerini çıkarırsan karşıdaki kişinin güzelliğini göreceksin.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.
2: Radyo Maranata.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Yayınlanan bir 21 Mart 1844'te yazılı bir taahhütname veriliyor Sultan Mecid. Din değiştirmelerinden dolayı Hristiyanlara eziyet ve idam edilmemeleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması için. Ve 1856 yılında da Hattı Hümayun Fermanı yayınlanıyor aslında. Bunu sormak istiyorum. Bu durum protestanlığın yayılmasında ve din değiştirme konusunda nasıl sonuçlar doğurdu?
1: Çok faydası oldu, çok yararlı oldu. Biliyorsunuz ilk Tanzimat Fermanı yani Gülhane Hattı Hümayun 1939 yılında oldu değil mi? Ama tabii halk bunu benimsemedi. Halk yine protestolar oldu ama sultan yani padişah bunu durdurmak için 1844 yılında yeni bir ferman yayınladı. Ve bu fermana göre yani ferman derken özgürlük değil mi? Bu özgürlüğe göre artık Hristiyanlar birinci derece vatandaştır. Artık zimmi değil millet değil. Eşittir. Bu Hristiyanlar azınlıklar yasaların önünde eşittirler. Hakları vardır. Müslümanlar gibi askere gidebilirler. Müslümanlar gibi vergi ödeyebilirler. Ve din değişikliği de olabilir. Din değiştirmeler de olabilir. Bu onlara son derece güzel fırsatlar verdi. Ve bu Hristiyanlar bunu kullandılar. Sağa sola yayıldılar. İncil'i anlattılar. Kiliseler kurdular. Müjdeleme yaptılar.
0: Evet, birçok ilahiyat okulları da açılıyor bu dönemde. Hangi ilahiyat okulları açıldı? Tabii. Ve kutsal kitap eğitimlerinin dışında eğitimler de veriliyor muydu o okullarda?
1: Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz yani biri Hristiyan olduysa tabii İncil okusa belki yeterdir. Ama önder olması için bir okul lazımdır. Ve ilk açılan biliyorsunuz Bebek İlahiyat Okulu açıldı. Bebek şimdiki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeri açıldı. Ve orada insanlara yani Hristiyan olmuş insanlara istersin ki azınlık olsun ya istersin Müslümanlıktan gelen insanlara ders veriyordu. Ama orada ders yalnız İncil dersi değildi. Matematikte veriyordu. Fen veriyordu. Tarih coğrafya ve aynı zamanda da İncil dersi. İncil dersi nedir? Yorumlamadır. En önemli bazı ayetleri okuyorlardı. Onu nasıl yorumlar, İncil'in nasıl geldiği, nasıl yazıldığı bunları örüyor. Ve çok faydası oldu. Daha sonra Türkiye'nin birçok yerlerinde en çok doğuya doğru gittir. Elazığ'da İlahiyat Fakültesi açıldı. Maraş'ta açıldı. Mardin'de açıldı. Antep'te açıldı. İlahiyat Okulu. Ve burada önderler yetişiyor. Önder olmadan yani okul olmadan nasıl önder yetişecek?
0: Evet.
1: Ve halk da tabii bunu benimsedi.
0: Evet. Peki Türkiye'de protestan kiliseleri ne zaman kurulmaya başlandı?
1: Aslında ilk protestan kilisesi dedim ya size Ermeni vatandaşlar, Ermeni kilisesinden uyanan birkaç kişi İncil'i eline alan ve iman eden ve kiliselerinin İncil'e göre yaşamasını sağlamak isteyen birkaç kişi kilise yönetimine yaklaştılar. Kilisemiz dediler ki asıl raydan çıktı, İncil'den çıktı. İncil'e dönüşüm yapalım. Aslında reform da budur. Martin Luther yaptı. Reform. İngilizce'de re daima yeniden yapmaktır. Form, yeniden biçim yapmaktır. Yani yeni bir din kurmak değildir. Bunların da amacı böyle değildi. Ama kilise yönetimi kabul etmedi. Onlara baskı yaptı. Onlara o sıkıntı verdi. O zaman bunu gören İngiliz Büyükelçisi durumu padişaha anlatıyor ve tabii araları iyiydi. Padişah da 1850 yılında bir fermanla artık protestan kilisesi kabul edildi, ilan edildi ve bir ferman ile ve bu protestanlar için tabii çok güzel bir şeydi. Artık klasik kiliseler bu protestan kiliseden ayrılan ya da Müslümanlıktan ayrılan protestan olan diyelim. Yani aslında protestan bir mezhep değildir. Yani İsa Mesih'e iman eden insanlar rahat bir şekilde istediklerini yapabilirler. Kendi kiliselerini kurabilirler. Kendi önderlerini seçebilirler ve kendi okullarını okuyabilirler. Ve bu güzel bir çığır açtı. İstanbul'dan sonra tabii önce İstanbul'da Gedikpaşa Ermeni Kilisesi Beyazıt'ta kuruldu. Hı hı. Onlara bir bina da yani bir bina yaptılar. Daha sonra Aynalı Çeşme, Beyoğlu Aynalı Çeşme Ermeni Protestan kuruldu. Ve daha sonra yine Kasımpaşa tarafında bir Protestan Kilisesi kuruldu. Ama ne yazık ki o Protestan Kilisesi cemaat olmayınca şimdi belediye orayı kültür evi yaptı. Eğer E5'ten Topkapı'ya doğru gidersen sola baktığınız zaman çok güzel bir kilise göreceksiniz. Uğraştık istemeye ama artık vakıf olmuş, belediyeye ait bir yerdir.
0: Evet. Öyle. Tabii ki Osmanlı döneminin yani sonlarına doğru da özellikle çok önemli kişiler var, tanındık, bilindik kişiler, Hristiyanlığı benimsemiş kişiler de var.
1: Evet.
0: Bunlardan da bahsetmek ister misiniz? Kimler o döneme baktığımızda yani, neler görüyoruz?
1: Tabii yani aslında çok oldu ama yani bunu anlatırsak tarih çok çok oldu. Fakat gerçekten önemli kişiler oldu. Mesela... O zaman o dönemde Robert Kolej'de okuyan ve Robert Kolej'de edebiyat öğretmeyen Tevfik Fikret. Meşhur bir şair değil mi Tevfik Fikret?
0: Evet.
1: Onun oğlu Haluk Bey, onun oğlu orada okuyordu. Ve bir ara ilgilenmeye İncil'le başladı. Robert Kolej'ini bitiriyor, İskoçya'ya mühendislik okumaya gidiyor. Ve bir aile arıyor ve tesadüfen o aile imanlı bir aile. Orada kalıyor. Üniversiteyi bitirene kadar öğrettiler onu, orada iman ediyor. Sonra Amerika gidiyor. Amerika'da Presbiteryen Kilisesi'ye devam ediyor. İlahiyat okuyor ve orada yıllarca Presbiteryen Kilise papazı önderi oluyor. Çok ilginç.
0: Evet.
1: Sonra bunu duyan gazeteler işte Türklüğünü bıraktı, şunu bıraktı dediler. Ama o her zaman Türk olduğunu ve Türkiye için dua ettiğini söylüyordu. Bir gün Türk Büyükelçisi onu ziyarete etmek istiyor. Arıyor onu. Ona diyor ki Haluk Bey, eğer gerçekten gazeteciysen gelmeyin. Ben bıktım bu gazetecilerle. Hayır diyor. Gidiyor bir hafta evinde kalıyor ve adam yazıyor kitap. Diyor ki Haluk Bey ve eşi son derece güzel insanlardır. Son derece Türklüğü benimsiyor ama Hristiyandılar, dürüsttüler. Türkiye'yi seviyor şeklinde. Ama Türkiye dönmedi, ne yazık ki dönmedi. Çok güzel bir adam. Ve Hürriyet bu konuda yazmıştı ya. İsteyen, bunun hakkında öğrenmek isteyen varsa Hürriyet gazetesinde okusun, Haluk desin, Haluk Bey desin ya da Haluk Fikret desinler, ortaya çıkacaktır. Şimdi başka bir kişi daha söyleyebilirim. Haralambos bu aslında Anadolu'lu Mersinli bir vatandaş, bir Rum Hristiyan. Genç yaşta Rabbi seviyor ve iman ediyor. Ve genç yaşta sağa sola gidiyor, İncil'i anlatmaya başlıyor. Adana, Maraş, oralara gidiyor. Ve bir ara Kayseri Talas okulu var. Talas Amerikan okulu var. Oraya kalıyor biraz, orada ders veriyor. Ve orada Anita adında bir kızla tanışıyor. Ve nasıl olduysa evlenmeye karar veriyorlar. Tam evlenecekler, düğünü yapıyorlar ve orada o zaman araba yoktu. İşte 4-5 saatle atlamakla Adana'ya geliyorlar. Adana'dayken 2 sene evli olduktan sonra onu alıyorlar, hapse koyuyorlar. Maraş'taki hapse koyuyorlar. Ama kilise açıktır. Karısı Antep'e dönüyor ve kiliseye devam ettiriyor ve hapisteyken onu idam edecekler. İdam edince çevrede insanlar vardı ve orada bir Alman komutan da vardı. Herkese baktı, dedi ki ben sizi seviyorum, ülkemi seviyorum, ben bir hata yapmadım. Ama beni idam ederseniz ben Rabbin yanına gideceğim. İdam ettiler. Ama onun sükunetini gören Türk komutan, albay diyor Türk komutan, o Alman'a gidiyor. O zannediyor ki Almanlar Hristiyandır. Almanya gidiyor. Bu diyor, bu adamın bu sükuneti nedir? Lütfen bana bir İncil bulun. Ve Alman ona bir İncil buluyor, biliyorsun, okuyor.
0: Hı hı.
1: İşte daha önceki programlarımızda şehitler değil mi? Şehitler meselesi vardı.
0: Evet.
1: İşte onların o duruşu, o imanı başkalarını da etkiliyor. Ne kadar hoş bir şey değil mi? Ve bu öldükten sonra iki yıl evli kaldılar ve kocası öldürüldükten sonra kadın Amerika'ya gitti ve orada bir kitap yazmıştı. Anadolu diye bir kitap yazıldı. Hı hı. Türkçe'de çevrildi. Bu anlatıyor ve bu Haralan Bos'un yazdığı bir ilahi var. Kilisede okunuyor. Tabii siz gençler anlamıyorsun. Yaşlılar biliyorlar bu kilise. Diyor ki sesime bir seda gelir. Bak sen beni sever misin? Hoş bir cevap geri gelir. Ey İsa'm sen bilirsin. Öyleyse feragat et. Feragat et biliyorsun nedir? Bırak her şeyi.
0: Evet.
1: Dünyayı ve şehveti, pederi ve valideyi, akranı ve akrabayı, her şeyi bırak. Dünyayı ama ne oldu? İsa'ya git. Ah ya Rab İsa'm tez gel. Ne vakte kadar bekleyeceğim? Zulmet sardı etrafımı, yani kötülükler etrafımı sardı. Hasretin dahi kalbimi. Ah ya Rab İsa'm tez gel. Ve karısı tabii Amerika'ya gitti, bu olayı anlattı, kitabı yazdı, sonra Yunanistan'a geldi ve orada öldü. Çok güzel, çok hoş. Ne güzel insanlar yetişti bu ülkede biliyor musun? Ama biz Hristiyanlar olarak imanda devam edersek cennette bunları göreceğiz, onları kucaklayacağız ve ne mutlu diyeceğiz. İmanı kurudular bizim uğrumuza, şehit oldular, kanını döktüler ama o kan damlaları ülkemiz için, kilise için bereket oldu.
0: Evet, gerçekten bütün program boyunca baktık. Bu topraklar üzerinde doğdu, yayıldı ve gittikçe büyüyen bir inancı görüyoruz. Tabii ki insan gücüyle, insan eliyle değil, tamamen Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın sevgisiyle, Tanrı'ya olan sevgiyle büyüyen bir inanç var gerçekten.
1: Çok doğru söylersiniz. Hristiyanlık inancı böyle akıllı, manlı, mantıklı büyümez. Tabii akıllı olmamız lazım. Akılsız olmayacağız ki tabii. Ama aklımıza dayanmayacağız. İnsanların yanlış gördüğü şekilde devam edeceğiz. İmanla Rab bizi büyütecek. Önümüzdeki engelleri kaldıracak. Ve insanları o bize gönderecek. Kilise imanla kurulur. Ve iman üzerine pekişir.
0: Evet. Genel olarak baktığımızda da Hristiyanlar her dönem sıkıntılar, zulümler yaşamışlar ama yine de önemli bir duruş da sergilemişler. Konuştuk bolca bunu. Birçok insan aslında Hristiyanlığın bir din ve İncil öğretilerinin günümüz zamanı için geçerli olmayacağını da düşünüyorlar. Bu program serisinde geçmişe bolca bakıyoruz. Günümüz ve geleceğe baktığımızda da Rab İsa Mesih'e bağlı kalmak ve söz içinde yaşamak mümkün mü Behnam Bey?
1: Çok mümkündür. İsa Mesih dedi ki, gök ve yer geçecek. Ne geçmeyecek sence? Ne diyor?
0: Sözü.
1: Benim sözüm geçmeyecek.
0: Evet.
1: Rab İsa'nın sözü 2000 yıl öncedir. Her zaman yeni haber. Zaten İncil'in adı yeni haber değil mi? Müjdedir.
0: Evet.
1: Her gün yeni müjdedir. Rab'e şükür olsun ki İncil'de yani dünyanın kurallarına ters diye bir şey yoktur. Kutsal kitap ya da İncil bir bilim kitabı değildir. Tanrı ile insan arasındaki ilişkileri düzenleyen bir kitaptır değil mi? Kutsal kitap diyor ki Tanrı başlangıçta göğü yeri yarattı. Nokta. Ama kalkıp da bilim anlasın nasıl yaratıldı. Sabaha kadar anlasın. Bilim yıllarca anlatıyor. Bir şey bulmayınca kafalarına göre anlatıyorlar. Mesela Türkiye'de de bazı bilim adamları televizyona çıkınca insanlara bakıyorlar. Yalanlar öğretiyor. Çok önemli meşhur bilimler vardı. Diyor efendim Musa yaşamadı. Geçenlerde demiş ki Musa yaşamadı. Ama araştırmıyorlar. Bir ekip arkeolog yıllardır Mısır'da, Kızıldeniz'de araştırma yaptılar. Ve ne buldular biliyor musun? Arabaki tekerlekleri bulmuşlar. Binlerce kemik. At kemiği ve binlerce insan kemiği bulmuşlar. Tabii kemikler su tuzlu olduğu için çürümemiş değil mi? Kimdir bunlar? Musa'nın Firavun'dan kaçtığı değil midir? Rab diyor ki deniz yarıldı. Musa ve halkı toprakta yürü gibi yürüdüler. Peşlerine gelen Firavunlar ne oldu? Deniz kapandı ve gittiler. Bu arabalar kimin arabaları? Bu kemikler kimin kemiği? Bunu söyleyeyim. Rabbin sözü hiçbir zaman kaybolmaz. Her zaman aynıdır. Her zaman tazedir. Her gün yenidir. Ve ona bağlı olan insanlar değişiyor, hayatları değişiyor. Artık Rab'la, Tanrı'yla iletişim içinde oluyor. Ve ruhsal gözleri açılınca farklı şeyler görüyor.
0: Evet, Aslında güneşin altında her şey aynı dediğiniz gibi. Sorunlar, evet, sıkıntılar hep aynı. Ama Tanrı'nın sözü her zaman bizi koruyacak olandır. Amin. Her zaman Tanrı ile ilişkimizi düzenleyecektir. Yaşamımızı düzenleyecektir. Her zaman böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Tanrı'nın çok içinde, doğru, sözü içerisinde yaşayabiliriz.
1: Evet, o söylediği söz diyor ki güneş altında yeni bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Ve bu Amerika'da bir deyim olmuş. Geçmişte ne varsa aynı oldu. İnan Musa döneminde, Nuh döneminde her şey aynıdır ama oradaki kavramlar farklıydı, günah farklıydı değil mi? Orada farklıydı ama her şey aynıdır, hamdolsun. Gök ve yer geçecek, Rabbin sözü yani İncil, kutsal kitabın sözü geçmeyecektir.
0: Evet, sonsuza dek kalacaktır.
1: Amin.
0: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Behnam Bey, size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele almaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bugün Matta 28. bölüm 20. ayet üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim ayetleri var. İsa Mesih bu şekilde söylüyor. Bunlar üzerinde konuşacağız. Evet, ben pastörüme dönmek istiyorum ve sormak istiyorum. İsa Mesih böyle söyledi ama Mesih'in sonsuza dek bizimle birlikte olacağının kanıtı nedir?
1: Aslında öncelikle kendisinin sözleridir diye düşünüyorum. Yani diyor ki ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım.
0: Evet.
1: Bunu söylerken artık İsa Mesih hizmetini tamamladı. Yani öldü ve dirildi ve öğrencileriyle yine 40 gün birlikte oldu. Evet. Onlara kutsal yazıları açıkladı ve onlara yeni bir buyruk veriyor. Son buyruk veriyor ve onları dünyaya gönderiyor. Ve bir başka konu, yine bu ayetlere baktığımızda aslında yakın bağlamına baktığımızda öğrenciler İsa'yı gördüklerinde ona tapındılar yazıyor.
0: Evet.
1: Yani o tapındılar, demek ki onu tanıdılar kimliğiyle. Bazıları da kuşku içindeydi diyor. Yani demek ki her zaman bir ikinci grup oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Orada. Ve sonra İsa o zaman tekrar vurguluyor. Yani yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Aslında bunları söyledikten sonra hala öğrencilerin kuşku içinde olduğunu anlamak da zorluyor beni. Çünkü onlara görünüyor, anlatıyor, evet, söylüyor, ellerini gösteriyor ama hala da bir kuşku var. Ve o zaman demek ki biz bu sözlere baktığımızda güvenilir kişilerce yazıldı ve tanıklar huzurundaki olaylar anlatıldı. Bunun kanıtı yani İsa'nın sözleridir ve İncil'in kendisidir. Ve İsa Mesih bu dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dediğinde de bir son nokta da koyuyor. Yani burada yani sürekli kendinin yaşadığını ifade ediyor ve kendisinin yaşayan Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yine bu dirilişten sonraki olayları anlatan Luka bölümünde geçen ayetler var. Ve oraya da baktığımızda işte İsa Mesih, özetleyerek anlatıyorum. Yani tamam. İsa Mesih yolda yürüyen Emmaüs denilen köye giden iki öğrenciye görünüyor. Yani onlar da İsa'yla ilgili konuşuyorlar, tartışıyorlar. Yanlarına geliyor ama onu tanımıyorlar. Ve sonra İsa onlarla birlikte konuşuyor. Öğrencileri, bunlar İsa'nın öğrencileri, onunla birlikte oldular. Ama hala tam olarak olayları anlayamıyorlar. Ve o zaman İsa soruyor, ne oldu, ne bitti? Ya diyor, herkes duydu işte Nasırlı İsa ile ilgili olayları, bir tek sen mi duymadın diye söylüyorlar. Ve yine onun ölüm cezasına çarptırıldığından söz ediyorlar. ve mezara gömüldüğünden söz ediyorlar. Dirildiğini ama onu görenleri görmemişler. Yani dirildiğini anlıyorlar. O zaman İsa Mesih onlara diyor ki, sizi akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması için gerekli değil miydi? Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Yani kutsal yazılarda dediğinde Mezmurlar Zebur kitabında, toplumumuzda Zebur kitabında Zebur kitabı olarak biliniyor. Orada geçenleri, yasada, yani peygamberlerin söylediklerine bakıldığında nedir? O kendisinin gelecek olan Mesih olduğunu ifade ediyordu. Sonra yani bunun hemen sonrasında 11'lere de aslında görünüyor. Ve onlar da hala İsa'yı tam olarak anlayamıyorlar. Yani tüm öğretilere karşı. Ama İsa Mesih'in ısrarlı bir durum var. Yani ben Tanrı'nın kelamıyım diyor. Tanrı'nın sözüyüm diyor. Yani bunu sürekli ve sürekli onlara bildiriyor. Ve kendisine inanmayanlara da nedir? Aralarına geldiğinde... önce onu bir hayalet zannediyorlar. Hı hı. Ve o zaman İsa onlara ellerini gösteriyor. İşte diyor, bakın yani benim, dokunun, görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Yine burada bir diriliş bedeni var ama yine de İsa Mesih onların arasında. Yani yüceliği var ve aynı insan ve aynı zamanda tam Tanrı olarak karşılarında duruyorlar. Kendisine bir parça kızarmış balık veriyorlar. İsa onların gözü önünde yiyor. Yani aslında olaylar gerçekleşiyor. İsa orada ama insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. O zaman İsa diyor ki, Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda, yani Zebur'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Hı hı. Yani kendisi sözünü söylüyor ama Tanrı sözünü de bir kanıt olarak gösteriyor. Yani Musa'nın yasasında dediğinde Tevrat bölümlerini gösteriyor. Yine peygamberlerin kitapları dediğinde peygamberlerin aldığı vahiy ve yazdıkları kitapları tanık gösteriyor. Mezmurlarda dediğinde Zebur'da kendisiyle ilgili söylenenleri tanık gösteriyor İsa Mesih.
0: Hı hı, evet, tabii ki görüyoruz ki aslında Tanrı sözüne aykırı davranmaz ve İsa Mesih Tanrı'nın kendisi olarak geldiğinde de aslında sözlerini yerine geldiğini görüyoruz. Farklı bir şey yapmıyor aslında. Kutsal kitapta var olan peygamberlik sözlerini yerine getiriyor. Zaten o sözler vardı. Tabii ki şu ilginçtir ki insanlar ölüyor, bütün peygamberler öldü gitti ama İsa Mesih ben sizinle olacağım diyor dünyanın sonuna dek. Aslında burada onun biraz sonsuz olduğunu, normal bir peygamber ya da bir insan gibi olmadığını da görmüş oluyoruz değil mi pastörüm?
1: Evet, yine bundan önceki programda konuştuğumuz gibi onun uluhi kimliği anlaşılması zordu. Yani öğrencileri de anlayamadılar, burada da anlayamıyorlar. Ama İsa Mesih farklı olaylarla, farklı durumlarla, öğretileriyle sürekli bunun üzerinde duruyor. Yani birbirinden farklı metinler bunu doğruluyor. Ve kutsal kitapta bu birbirinden farklı yazarların, farklı metinlerin, farklı bakış açılarıyla İsa Mesih'in kimliğini ve hizmetini doğrulaması bizim için çok önemlidir. O zaman biz buna iman ediyoruz. Elçilerin İşleri 1. bölümde İsa Mesih göğe yükselmeden hemen önce öğrencileriyle konuştuktan sonra şunları yazıyor. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Burada İsa Mesih'in bir sözü yok. İki melek var, evet. Ama kutsal ruh var. Kutsal ruhun yönlendirişiyle o elçilerin işleri kayda geçiriliyor. Evet. Şimdi yani İsa göğe çıktı Ve diyor ki melekler, nasıl çıktığını gördünse aynı şekilde gelecek. Yani bu gökte olduğu süre ne oluyor peki? Yani çıktı tamam ve tekrar gelecek. Demek ki orada yaşıyor. Hala diridir. Hala var. Ve bu bizim ana ayetimizde olduğu gibi, ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim dediğinde, yani göğe yükseldikten sonra da var olduğunu, sonsuza kadar varlığının devam ettiğini ve aynı zamanda öğrencileriyle, yani bugün Hristiyanlarla birlikte olacağını vurgulamış oluyor.
0: Evet, aslında az önce bir ayet okudunuz ve benim orada dikkatimi çekti. Emmaus yolundaki iki öğrencisine peygamberlerin sözlerini anlamakta ağır davranıyorsunuz diye. Aslında bugün de baktığımızda belki müjdeyi duyan birçok kişi var ve belki ağır davranıyorlar gerçekten. Daha fazla İsa Mesih'i tanımak konusunda, gerçeği görmek konusunda. Belki bir noktada bir İncil alıp okumak ve Protestan kiliselerine gidip üzerinde konuşmak çok etkili olabilir. Çünkü İsa Mesih'in dediği gibi ağır davranmamak lazım.
1: Evet, ben de yani özellikle bu yapılan program aracılığıyla bu serinin tamamına bakıldığı zaman, yani İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak için bir fırsat sunuluyor. O zaman dinleyiciler, yani bu sözleri işitiyorlarsa, bu programda yapılan diğer bölümleri de dinleyebilirler. İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımak için ve dinledikten sonra da onu gerçek kimliğiyle tanımak için ağır davranmamaları onların sonsuz yaşama kavuşmaları için önemlidir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki baktığımızda İsa Mesih fiziksel olarak aralarındaydı aslında öğrencilerin ve dünyanın sonuna kadar yanınızdayım dediğinde görüyoruz. Ama tabii ki göğe yükseldi. Fiziksel olarak artık aramızda değil. Nasıl oluyor da sonsuza dek bizimle olacak o zaman?
1: Yine aslında İsa bunu hizmet ettiği sürecince farklı dinleyici kitlelerine diyeyim, farklı şekillerde kendisini söyledi. Şunu yazıyor: gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen bize söyle dediler. İsa onlara, size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Yani Tanrı'nın sağında oturması nedir? Onun yaşayacağını ifade ediyor. Sonsuza kadar var olacağını ifade ediyor. Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor. Ve zaten hemen sonrasında onlar da öyle söylüyorlar. Yani başkâhinler, din bilginleri şunu diyorlar. Hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. Anladılar. Yani Tanrı'nın evet. İsa Mesih Tanrı'nın oğluyum demiyor. Tanrı'nın sağında oturacağım diyor. Ama hemen kutsal yazıları düşünerek diyorlar ki, Tanrı'nın sağında oturuyorsa bu Tanrı'nın oğlu olması lazım. İsa da onlara, söylediğiniz gibi ben oyum diyor. Ve biz yine bu sözlere baktığımız zaman İsa sonsuza kadar var. O zaman demek ki ben sonsuza kadar sizinle birlikteyim dediğinde yaşayan bir Tanrı'dır. Yine Elçilerin İşleri 2. bölüm 22-33 ayetlerde şunu yazıyor Petrus verdiği vaazda. Ey İsrailliler, yani bir ey İsrailliler dediğinde bugünkü İsrail değil, bunu özellikle vurguluyorum. İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkını ifade ediyor. Şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Evet. Şimdi İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Ama burada Petrus bütün onun hizmetini ve gördüklerini düşünerek diyor ki, Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
0: Evet, onlar için aslında açık.
1: Evet, açık. Yani o zaman inanmanız lazım buna. Yani biz de inanmalıyız diyor. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Ve onlara inandırmak için yine Davut peygamberle ilgili bir örnek veriyor. Onun yazdığı sözlerden örnek veriyor. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Hı hı. Hani evet. Davut bunu gördü. Bunu kendisi için yazarken tarihsel anlamda kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin dediğinde hı hı. bunun Mesih'te gerçekleşeceğini biliyordu. Ve Petrus da buna tanıklık ediyor. Ve diyor ki kardeşler size açıkça söyleyebilirim. Büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Evet, ölüler diyarına kadar terk edilmediyse, bedenin çürümediyse sonsuza kadar var diyor. Ve biz de bunu tanıklarıyız. Tanrı onu diritti ve Tanrı'nın sağına yüceltildi. Ve kutsal ruhu babadan aldı ve şimdi bize üzerimize döktü. O zaman bu sözlere güvenmemizi bir cümleyle ifade edersek, daha kısa bir cümleyle ifade edersek, İsa Mesih diridir, yaşıyor ve sonsuza kadar beraberim dediğinde daha önce öğrencileriyle birlikte olduğu gibi bugün de bizimle birliktedir.
0: Evet, dediğiniz gibi o zaman İsa Mesih göğe yükselmiş olsa da aslında kutsal ruh aracılığıyla biz yine kendisiyle birlikteyiz ve asla yalnız da değiliz. Kısa bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Matta 28. bölüm 20. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde şöyle söylüyor: size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor İsa Mesih. Ve biz ilk bölümümüzde aslında İsa Mesih'i dünyanın sonuna dek yanımızda olacağının kanıtı üzerinde konuştuk. Ve göğe yükselmiş olsa bile aslında kutsal ruh aracılığıyla bizimle birlikte olduğu üzerinde durduk. İsa Mesih'in kimliğini aslında daha net anlamaya çalışıyoruz. Bunu kutsal yazılara bakarak, yani Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyorum kutsal yazılar derken. Hem bunlara bakarak hem de İsa Mesih'in sözlerine bakarak aslında İsa Mesih'in kimliğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi çok sorun var pastörüm. Aslında merak ettiğim diğer bir konu şu: İsa Mesih sonsuza dek bizimle olmasında aslında kilisenin rolünü de merak ediyorum.
1: Evet, şimdi kiliseyi düşündüğümüz zaman toplumumuzda belki birçok kişinin aklına bir bina geliyor ama orijinal anlamı cemaat demektir. Yani kişilerdir, çağrılmış olanlardır. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı, Rab ve kurtarıcısı olarak kabul edenlerin bir araya geldiği bir topluluktur. Bina olmasa bile, yani yapısı olan, İsa Mesih'e iman etmiş olan kişiler bir araya geldiğinde orası bir kilisedir. Ve yine ilk yüzyıllara baktığımızda bugünkü anlamda bir kilise binası yoktu. Evlerde toplanıyorlardı. Ama evet, insanlar vardı ve insanlar kilisenin ana unsuruydu. Şimdi sorunuza geldiğimde, tabii ki var ama kilisenin rolü dediğimizde dikkat etmemiz gereken bir konu da var. Kilise insanların kurtuluşu için aracılık edebilir ve İsa Mesih bunu yapıyor ama insanlara kurtuluşu veremez. Yani kurtuluşu Tanrı verir, İsa Mesih'e iman ederler ve kutsal ruh aracılığıyla kişiler yeniden doğuşu yaşarlar. Ve yine kiliseyi düşündüğümüz zaman göksel cenneti yansıtacak, müjdeyi ilan edecek tek kurumdur. Ve kilise için İsa Mesih'in söylediği sözlere bakarsak, yani kendisi Filipus Sezaryesi bölgesine geldiğinde öğrencileri soru soruyor. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Yine insanoğlu kavramı burada da karşımıza çıkıyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler: kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapısı karşısına direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Evet, yani kilisemi kayanın üzerine dediğinde bu kayayı biz İsa Mesih'in kendisi olduğunu anlıyoruz. Öyle yorumluyoruz. Ve bu kaya olan kilise insanlara müjdeyi ilan etmek için vardır. Yani bu önemli bir konu. Ve göksel cenneti yansıtmak için vardır.
0: Evet, zaten İsa Mesih göğe alınacağı zaman zaten bu son buyruğu da veriyor: gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin dedi diyor. Ve biz aslında kilisenin rolünün büyük olduğunu da görüyoruz. Çünkü çok insan var ve bu kurtuluş yolunu bilmiyor. Ve bunu kilise duyuruyor aslında. Bir kurtuluş var ve siz İsa Mesih'e iman ederseniz kurtulabilirsiniz. Günah sorununu kendi çabalarınızla çözemezsiniz. Sadece iman yoluyla aslında kurtuluşun olduğunu ilan ediyor bir anlamda. Tabii ki Tanrı'nın aslında tanrısal bir yaşam da var. Tanrı ile bir yaşam da var. O yaşamı da aslında insanlara gösteriyor kilise. Evet. Bu anlamda evet, güçlü bir rolü var.
1: Evet, ve günümüzde de yani birçok kişinin kiliseyle ilgili farklı fikirleri var ve bazıları olumsuzdur. Biraz bu konuya da aslında değinsem iyi olacak diye düşünüyorum. Yani bunun nedeni Önce kilisenin kendinden kaynaklanabilir. Çünkü kilise İsa Mesih'e bağlı kalmazsa yozlaşacak bir kurumdur.
0: Evet.
1: Yani tarih boyunca biz bunu görüyoruz. Yine vahiy bölümlerinde, vahiyin ilk bölümlerinde 7 kiliseye yazılan mektuplarda İsa Mesih vahiy aracılığıyla sürekli kiliseyi uyarıyor.
0: Evet.
1: İşte bunu yapmazsan kandilliğini alırım, şöyle hı-hı, olur, değişik hı-hı konularda kendilerine uyarı veriyor. Ve bu verdiği uyarıları iki başlıkta özetlersek, bir tanesi yanlış öğretilerdir. Yani hı-hı İsa Mesih'in verdiği öğretilerin dışına çıkan konulardır ki tarihe baktığımızda kilise İsa Mesih'in öğretisinin dışına çıktığı zaman İsa Mesih'i kendisinden çıkarmış oluyor ve yozlaşmış bir kurum oluyor. Hatta yani bir çok da uzun zaman değil ama 5-10 yıl içinde bir haber okumuştum. İşte ateist kilise kuruldu diyor basında. Çok şaşırdım ya dedim. Ateist kilise nasıl olur? Yani kilise, ateist kilise nasıl olur? Yani bir kilise ateistlere kiliseyi açmışlar istediği gibi kullanması için. Yani tabii olabilir. Yani bir kilise öyle bir karar verebilir ama ateist kilise olmaz. Yani kilise ruhani bir yeridir. Ve bu İsa Mesih'in öğrettiği ilkelere bağlı yaşamakla yükümlüdür. Çünkü göksel cenneti yansıtacak tek kurum kilisedir. Ve eğer bu dünyanın seküler ilkeleriyle yönetilecekse ya da yaşanacaksa o zaman kilise anlamını kilisenin anlamı kalmıyor ve yozlaşıyor. İşte buna bağlı olarak yani birçok kişi bu olumsuz örnekleri gördüğü için hı hı kiliseyi bu olumsuz örneklerden hareket ederek yorumluyor. Ama İncil'de anlatılan kiliseye baktığımızda İsa Mesih'in öğretilerine bağlı ve aynı zamanda onu yücelten sonsuz kurtuluşu ilan eden bir kurumdur kilise. Hı hı. Ve İsa Mesih'in ilkeleriyle yaşayan pak bir kurumdur. Göksel cenneti yansıtan bir kurumdur dediğimde bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet, dediğiniz gibi önemli tabii ki Rabbin buyrukları içerisinde olmak. Peki akla şu soru da geliyor tabii. Tanrı'nın bizimle olduğunu nasıl anlarız? Varlığını nasıl hissederiz?
1: Tanrı'nın bizimle olduğunu nasıl anlarız diye, onu nasıl deneyim ederiz? Hani kutsal kitaba baktığımızda yine Tanrı'nın kendisi halkıyla kurduğu ilişkiyi şöyle ifade ediyor. Ben aralarında yaşayacağım, aralarında olacağım. Hı hı. Yani demek ki Tanrı öncelikle bize uzak bir Tanrı değil. Bu Tanrı bizimle birlikte olan, bizimle birlikte yaşayan bir tanrıdır. Ve daha önceki birkaç örnekte kullanmıştım. İşte çıkışta yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra yani Firavun'un ordusu da yok olduktan sonra çölde yürürken Tanrı gündüz bulutta gece bir ateş sütunu olarak onlara yol gösterdi. Ve ben aranızdayım, aranızda yaşayan Tanrı'yım diyor. Ve bunlar bunun aracılığıyla kişiler yani bu gördükleri tanıklık aracılığıyla Tanrı'nın aralarında olduğuna inandılar. İkinci önemli örnek İsa Mesih'in kendisidir. Yani beden alan kelamdır ve o beden alan kelam olarak ne yaptı? Yeryüzüne geldi ve bize gerçek Tanrı'yı tanıttı ve bize kendi kimliğinin ne olduğunu gösterdi. Ve aynı zamanda göğe yükseldikten sonra bu programın birinci bölümünde de okumuştuk o ayetleri. Yani göğe yükseldikten sonra da nedir? Yaşıyor. Hı hı. Ve göğe yükselmeden önce de öğrencilerine verdiği öğretide, sözlerde şunu demişti. Sizleri öksüz bırakmayacağım. Yani bu bir vaattir. Yani öksüz bırakmayacağım demek. Yani sizleri yalnız bırakmayacağım demek istiyor. Yuhanna 14. bölüm 16-20 ayetlerde şunu yazıyor. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Yani İsa Mesih diyor ki evet ben göğe gideceğim ama gerçeğin ruhu yani kutsal ruh bizim hı hı aramızda oluyor, aramızda yaşayacak ama o eski antlaşmadaki örneklerden farklı olarak içimizde de olacak.
0: Hı hı.
1: İşte bu sorunuza geldiğimizde Tanrı'nın bizimle nasıl yaşadığını anlarız. İman ettiğimizde kutsal ruh bizim içimize geliyor. yeniden doğuşu sağlıyor ve biz artık herhangi bir aracı olmadan doğrudan İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşla ve kutsal ruhun aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz. İstediğimiz zaman çıkabiliyoruz. İstediğimiz zaman onun huzurunda olabiliyoruz. Ama bunu yapmak için ne gerekiyor? İman etmek lazım.
0: Evet.
1: Yani eğer bir kişi iman etmiyorsa o zaman ne olacak? Sadece uzaktan bakacak, anlamaya çalışacak. Ama gerçekten bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorsa, bunu ağzıyla ikrar ediyorsa, günahlarına karşılık öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsa, o zaman kutsal ruhtan bir doğuş alıyor. Yeniden doğuşu yaşıyor.
0: Evet. Tabii ki kutsal ruhu aldığında insan cesaretle Tanrı'ya yaklaşabiliyor ve aslında onun varlığını hissedebiliyor, daha tatminkar olabiliyor. Yaşamında da Tanrı'nın varlığını görüyor insan, çünkü yine de mucizelerini devam ettiriyor aslında kendi halkının arasında. Mucizeler olsun, şifalar olsun, birçok şeyi de yaptığını görüyoruz Tanrı'nın.
1: Ve sonra İsa Mesih kutsal ruhun neler yapacağını da anlatıyor. Ve diyor ki o gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Aslında onu yapıyor. Yani biz bugün müjdeyi ilan ettiğimizde diyorlar işte siz yapıyorsunuz, bize söyle bakıyorlar, ama öyle değil. Biz Tanrı'nın sözünü ilan ediyoruz ama kutsal ruh günahını gösteriyor. Tabii ki bir kişinin günahını göstermek hoş bir şey değil. O zaman ne yapıyor?
0: Evet.
1: Tepki veriyor, ama Tanrı onun kurtuluşu için bunu yapıyor. Ve günah konusunda gösterdiği zaman bana iman etmiyorlar diyor İsa Mesih. Ama daha sonra şunu da diyor İsa Mesih. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Yani kutsal ruh İsa'ya yönlendirecek. İsa'nın sağladığı kurtuluşu göstermeye çalışacak. Yine İsa'dan aldıklarını bildirecek. Ve İsa Mesih'in kutsal ruhla ilgili verdiği tanıklık budur. Ve 2. Yuhanna, yani aradan zaman geçtikten sonra yazdığı mektupta, 2. Yuhanna mektubunda şunu diyor. Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle birlikte olacak. Ruh aracılığıyla o gerçek bizim içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. İsa Mesih'in ben sonsuza dek sizinle birlikteyim sözünü hatırladığımda da bir kez daha kutsal ruh aracılığıyla buna bir tanıklık veriyor. Baba Tanrı'dan, babanın oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlikte, gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır diyor. Evet, yani önceden sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır diyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'in dünyanın sonuna dek sizinleyim dediğini ayetlerden okuduk. Peki Tanrı ile birlikte olmak için biz ne yapmalıyız? Tabii ki Tanrı bizi asla yalnız bırakmıyor ama ona bir adım atmamız gerekiyor. Bu noktada ne yapmak gerekiyor? Nasıl Tanrı ile birlikte olabiliriz?
1: Öncelikle onun sözüne güvenmeliyiz. Yani İncil'de anlatılanlara güvenmeliyiz. Yani toplumumuzda ne yazık ki bir başka acı ön yargıda İncil değiştirildi deniyor. Yani yine bugün söylediğim gibi işte 10 tane soru varsa bunlardan bir tanesi İsa Mesih Tanrı'nın oğlu mudur diye soruyorlar. Evet. Bu 10 sorudan bir tanesi de İncil değiştirildi diye soruyorlar. Hatta değiştirildi mi de demiyorlar. İncil değiştirildi.
0: Emin gibi
1: konuşuyorlar. Evet, değiştirildi. Nasıl inanıyorsunuz diye soruyorlar. Ben de diyorum ki yani kim görmüş? Yani değiştirildi diyorsunuz da. Yani İncil'in değiştirildiğini kim görmüş? Ancak şu var, İncil'in, sadece İncil'in değil, kutsal kitabın tamamının, Tevrat ve Zebur bölümlerinin yazılması bu toplumda anlaşılan vahiy kavramından farklı bir şekildedir.
0: Evet.
1: Yani 1500 yılda yazılmış tek kitaptır. Kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldığı için biz bunları Tanrı'nın vahyi olarak kabul ediyoruz. Birbirinden farklı edebi metinler var. Ve 1500 yılda yazılmış tek tutarlı kitap olduğu için biz Tanrı sözüne güvenmeliyiz. İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır Öyleyse ne yapmalıyız? İman etmeliyiz. Yani başka bir şey yapmamamız gerekmiyor.
0: Evet, o zaman ilk adım aslında iman etmek. İsa Mesih'i daha yakından tanıyarak o Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi daha da kuvvetlendirmek. Çünkü zaten Tanrı yaşamın kaynağı ve o yaşamın kaynağından beslenmek, Tanrı'yla sonsuza dek birlikte olmak ister her insan. Ve bunu daha bu dünyadayken yapabilmek daha muhteşem bir durum. Öldükten sonrasını beklemeye gerek yok. Tanrı'yla daha şimdiden iman yoluyla birlikte olabiliriz. Onun varlığını hissedebiliriz. Çünkü kutsal ruh içimizde olduğu sürece Tanrı'yla birlikteyiz aslında. Bunu görüyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için. Eğer soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmiyorsanız eğer, bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İster ekran açık ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.